0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alfa

0: Zonguldak'ta Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
6: Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olma.

düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme! Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur, gerisi de yalan olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme! Kalıbı beş par etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun. Düşme!

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566, alfahaircenter.de.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'da

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

gece kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar.

0: Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Brahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

diyeceksiniz. Siz benim neden kaçtığımı

0: dökeceksin. Gitme desem yar ben.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu,

0: yalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rose Gül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu. Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam.

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
8: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Barut'la hemen böyle bir yudum suyunu içsin. Ondan sonra sohbetimize başlayacağız. Kerim'cim hemen ben başlayayım istersen.
1: Erukans gene bir genç Kazım ya.
0: Peki sevgili Talha, hoş geldin. Bizi kırmadın, yine bizlerle birliktesin. Sorularımızı yanıtlayacaksın.
2: Hoş bulduk, herkese merhabalar.
0: Şimdi Talha, hızlı hızlı gidelim. Şimdi biliyorsun çifte vatandaşlık kabul edildikten sonra hala da sorunlar devam ediyor. Gizli çifte vatandaş nedir?
2: Evet, bu aslında Türklerin kanayan bir yarasıdır. Çünkü 2000 yılında belki hatırlarsın, 2000'den önce 99-98 senelerinde Almanya ile Türkiye arasında bir kriz doğdu ve Almanya buradaki Türk vatandaşlarına ya da çifte vatandaşlara mektup gönderdi. Birini tercih edeceksiniz dediler. Ve Alman vatandaşını tercih edenler Türk vatandaşından bir şekilde çıkmaya zorlanmış oldu. Çünkü tercihe zorlandılar. Bu kişiler Türk vatandaşından çıkmaya gittiklerinde konsolosluklarda dedi ki biz sizi tekrar geri alacağız dediler ve bunlara bilerek ya da bilmeyerek dilekçeye imza attırdılar. Hmm. Gerçekten bir kısım bilmiyor. Yani Türk vatandaşı sonradan olmuş ama bilmiyor, haberi yok.
0: Evet.
2: İşte bu 2000'den sonra vatandaşlığa geçen, Almanya'nın bilmediği bu kesme biz gizli çifte vatandaş olarak nitelendiriyoruz. Yani bu kişiler bunlar.
0: Peki şimdi gizli çifte vatandaşlı gelişmeler vardı. Bu genel olarak bir hafif bir üstünden şöyle geçersek ne diyebiliriz?
2: Evet, şimdi biz geçtiğimiz zamanlarda yaptığımız yayınlarda hep şunu söyledik. Almanya yasasını öyle bir yapmış ki 2000'den sonra bir şekilde Alman vatandaşlığı olduğu halde izinsiz şekilde Türk vatandaşlığına geçen ya da başka vatandaşlığa geçenin Alman vatandaşlığı otomatik düşer demiş. Bu da çok büyük bir sorunu meydana getiriyor. Çünkü kişi burada yaşıyor 30 senedir. Birden 30 sene sonra öğreniyor ki 30 senedir burada illegal yaşamış. Alman vatandaşlığı iptal olmuş, haberi yok. Sadece tespiti yapılmamış. Evet. Zaman aşımı olmasın diye böyle bir madde koymuşlar. Otomatik düşer demişler. Şimdi bu senele gibi özel gelişmeler oldu bu konuda. Şimdi Alman vatandaşlığının düşmesi demek Avrupa Birliği vatandaşlığının da düşmesi demek. Bu konu Avrupa'nın da sorunu haline geldi. Almanya'da dava açıp kazanamayanlar, Alman mahkemelerinde sonuç alamayanlar Avrupa Adalet ADAP'ta, yani Adalet Divanı'nda bu şekilde kararlar aldılar. Ve Avrupa Mahkemesi dedi ki sen dedi otomatik olarak düştü diyemezsin. Yani incelemen lazım. O kişinin Almanya'yla bağı ne kadar, ne kadar yaşamış burada. Çünkü birden sen hem Alman vatandaşını düşürüyorsun hem Avrupa vatandaşını düşürüyorsun dedi. Ve bu kararı bozdu. Bunun üzerine Alman Yüksek Mahkemesi, yani Bundesgerichtshof ne dedi? Evet dedi, her olayda mahkeme özel incelemeli. Bu kişinin vatandaşlığının düşmesi için koşullar oluşmuş mu oluşmamış mı incelemeli. Buna taraf olan belediye de basın açıklaması yaptı geçtiğimiz aylarda ve dedi ki biz artık bu konuda otomatik düştü kararı vermeyeceğiz, özel inceleme yapacağız. Aslında bu çok önemli bir karar, özellikle Türkleri çok ilgilendiriyor çünkü yüz binlerce gizli çifte vatandaş Türk var. Bu mevcut çifte vatandaşlık da onların sorununu çözmedi. Çünkü mevcut çifte vatandaşlık yasası diyor ki bundan sonra olabilir diyor. Bundan öncesine ilişkin herhangi bir af yasası çıkarmadıkları için onlar hala Alman vatandaşlığını kaybetmiş durumdalar. Evet. Ama Almanya henüz farkında olmadığı için hala o kimliklerini kullanıyorlar. Hı. Ama onlar için çok önemli böyle bir karar verilmiş oldu.
0: Peki sevgili Kerim, bunu özetleyelim, ondan sonra kısa bir müzik arası yapacağız. Sevgili dostlar 0177 977 2772 sorularınız var ise buraya WhatsApp'a sesli yazılı bir şekilde gönderebilirsiniz. Az sonra buradayız. Önce Kerim kısa bir özet geçecek.
3: Die erste Frage ist natürlich, was ist eine verdeckte doppelte Staatsbürgerschaft? Und dabei geht es wirklich um eine Regel, dass man auf gar keinen Fall die Staatsbürgerschaft in einem anderen Land von dem Land, wo man eine Staatsbürgerschaft hat, auch verstecken darf. Das geht auf beide Seiten. Also ein gutes Beispiel ist dabei die doppelte Staatsbürgerschaft in Deutschland, wo dann die Mitmenschen eine türkische Staatsbürgerschaft haben, was ja erlaubt ist derzeit. Und da haben aber viele immer noch das Ganze vor der Regelung gemacht, also bevor das Ganze überhaupt erlaubt war oder auch in der Phase, wo das verboten war, hatten zwar eine doppelte Staatsbürgerschaft, aber sowohl die deutsche Staatsbürgerschaft oder auch die türkische Staatsbürgerschaft wusste eigentlich davon nicht, dass der Bürger auch die deutsche Staatsbürgerschaft oder halt eben die türkische hat. Und das führt natürlich zu enormen Rechtsproblemen oder kann dazu führen, denn da ist Deutschland zum Beispiel sehr strikt und zieht dann die deutsche Staatsbürgerschaft einfach direkt ab. Dann ist das schneller beendet.

0: Peki zamanı iyi değerlendirelim. Sevgili dostlar, Ali Eren Çınar biliyorsunuz hafta sonu Hamburg'da bulunan Balıkesirli kardeşlerimizin gecesinde olacak. Oraya da bilet almak isteyenlere buradan duyurumuzu yapalım. Cumartesi günü Lavanta Event Zal'de olacak, Gilin'de de. Şimdiden başarılar dileriz Balıkesirli kardeşlerimiz. Sevgili Kerim, şimdi bir dinleyicimizden soru gelmiş. İstersen onunla devam edelim. Günaydın, kolay gelsin Kazımcığım. Talha Bey'e ve günaydın, yayını geç açtım. Ben bir şey sormak istiyorum. Alman vatandaşıyken abime umumi vekaletname verdim. Yani her şeyi alıp satabilir benim adıma diye. Şimdi onu iptal ettirmek istiyorum ama Alman vatandaşı olduğum için Türkiye'de iptal ettiremedim. Ne yapmam lazım? Neye müracaat etmem lazım? Bu konuda bana bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkürler, kolay gelsin demiş dinleyicimiz.
1: Evet, bu kişi normalde Alman vatandaşı ya da Türk vatandaşı olması önem arz etmiyor. Önemli olan düzgün yol alması. Mesela vekaletnamenin bir örneğini alacak. Çünkü orada YMY numarası yazar, tarih yazar. Bununla konsolosluğa giderse iptal ettirebilir. Şimdi Türkiye'de noter Alman kimliğiyle gittiyse noter yapmak istememiştir. Çünkü Alman kimliğini anlamaz bir kere. Ama mavi kartı varsa mavi kart çıkarsın. Gitsin konsoloslukta, o vekaleti göstersin, ben bunu geri çekmek istiyorum desin, konsolosluktakiler yapar.
0: Şimdi bir şeyi anlamadım. İllaki mavi kart ya da Türk vatandaşı mı olması gerekiyor? Yani kimliğini burada mesela diyelim ki getirdi, bizim ofiste çevirdik. Almanca'dan Türkçe'ye konsolosluğa götürdüğünde onu kabul ettiremez mi?
1: Onu da kabul ettirebilir.
0: Evet, peki. Sevgili Kerim, hemen bunu özetliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
2: Ja, dann eine Zuhörerfrage. Ich habe die Sendung etwas später eingeschaltet. Ich möchte etwas fragen. Als ich noch deutscher Staatsbürger war, habe ich meinem Bruder eine allgemeine Vollmacht erteilt. Das heißt, er kann in meinem Namen alles kaufen und verkaufen. Jetzt möchte ich diese widerrufen. Aber da ich deutscher Staatsbürger bin, was muss ich da genau tun? An wen muss ich mich wenden? Ich würde mich sehr freuen, wenn man da diesbezüglich Auskunft geben können. Also es muss natürlich alles persönlich überprüft werden. Das ist jetzt aber eine unabhängige Aussage. Also es ist möglich, man muss am besten einfach zum Anwalt das nochmal klären lassen, aber es ist prinzipiell möglich, dass die Vollmacht wieder natürlich weggenommen wird. Also eine Vollmacht, die erteilt wurde, kann auch jederzeit wieder zurückgerufen werden, beziehungsweise wieder, ich sag mal, aufgehoben werden. So ist das richtige Wort. Die Vollmacht kann wieder aufgehoben werden, das ist kein Problem, muss aber dann am besten mit einem Anwalt zusammen geschehen, sodass die Vollmacht dann wirklich auch nutzlos für die Person ist, sodass sie nicht mehr genutzt werden kann.
0: Sevgili Talha, şimdi artık yıllar geçti, 60 senenin üstünde Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımız var. İşte bir kısmı emekli oldular ve emekliliğinin belli bir bölümünü ülkemizde geçirmek istiyorlar. Tabii ki araba konforundan da vazgeçmek istemiyoruz. Arabamızla gidelim diyoruz. Ülkemizde çıkan yasalar gereği işte Türkiye'ye geldiğinizde aracınızı burada şu kadar süre bırakabilirsiniz diyorlar. Ama vatandaşlarımızdan bize devamlı işte mesajlar geliyor. Ya biz ne yapacağız? Nasıl olacak? Talha, bunu biraz açıklayabilir miyiz?
1: Şimdi şöyle, öncelikli olarak şu andaki mevcut durumu söyleyelim. Bir de verilen vaatler var. Evet. Ama biz mevcut durumu söyleyelim. Mevcut durumda bir kişi, yurt dışında yerleşik bir kişi, yurt dışında ikamet eden bir kişi Türkiye'de aracını 2 sene tutabilir. Ama bu şahsi kullanıma mahsus olmalı. Yani orada Türkiye'de yaşayanların kullanımına sunarsa bu durumda cezalık duruma gelir. Yani buradaki şart şu: bir kere bu kişi yurt dışında yerleşik olmalı, en az 185 gün yurt dışında yaşamalı, Türkiye'yi götürmeli. Türkiye'ye götürdüğünde de Türkiye'den çıkış yapacak olursa da gümrüğe bilgi vermeli. İşte aracım evimin önünde diyerek bilgi vermeli. Bu bilgiyi E-Devlet üzerinden de verebilirler gümrük müdürlüklerine. Bu şartlara yerine getirirlerse bu kişi 2 sene aracını Türkiye'de tutabilir.
0: Peki şöyle, ben olayı başka yöne çekeyim. Diyelim ki eğlenceye gittik, orada biraz alkol aldı arkadaş. Dedi ki yeğenine, ya eve kadar sen sür, yani bugün alkollü aracı sürmeyeyim. O da mı suç yani? Adam alkollü mü arabayı sürsün? Ya yani evi de 5 kilometre uzağında. Götüremez mi yani? Polis durdurursa ne olur? Yanında ben var isem. Mesela ben gerçi alkol kullanan birisi değilim ama misal olarak.
1: Şimdi o şahıslar sınırlı. Alt soy, üst soy olabilir. Anne baba ya da çocuklar olabilir. Eş olabilir ama hani bir yeğen o noktada polis çevirmesinde ceza yeme ihtimalleri var.
0: Yüksek diyorsun. Yani o zaman bu biraz tehlikeli bir durum.
1: Evet, özellikle yurt dışı plakalarda o zaman hani birazcık da
0: hassas polis.
1: Hassas. arabanın değeri bazen arabanın değerine göre ceza yazılıyor. Özellikle arabayı Türkiye'de fazla bulunduranlara da arabanın değeri üzerinden ceza yazılıyor. Ama orada itiraz edip onu düşürme şansları var. Fakat dikkat etmelerinde fayda var bu konuya.
2: Ja, vor allem was Autos betrifft, denn es gibt ja viele, viele Regeln, wie es mit Autos ist. Man darf ja nur eine bestimmte Zeit in der Türkei ein Auto aus Deutschland mitbringen. Also es ist nicht möglich, dass man einfach ein Auto dahin bringt und das dann da nutzt. Dafür müssen in der Türkei hohe Steuern gezahlt werden. Und diese hohen Steuern sind natürlich sehr teuer und sind manchmal gefühlt teurer als das Auto selbst, habe ich hier und da mal gehört. Deswegen muss man da wirklich aufpassen, inwiefern man welches Auto aus Deutschland mitnimmt und da platziert oder auch länger als 2 bis 3 Monate hält, denn ab da fallen Regeln an, auf die muss man auf jeden Fall achten. Also klar, wenn man nur ganz normal mit dem Auto dahin fährt, in die Türkei in dem Sinne und einfach nur da dann, ich sag mal, kurz Urlaub macht, ist was anderes, als wenn man da lebt und das Auto da belässt, weil da verlangt dann die Türkei wiederum in der Regel Steuern. Das muss wirklich untersucht werden und am besten schau dir da immer nach, wie lange man das Auto für dich da belassen kann, denn im schlimmsten Fall kann es heißen, dass ihr eine Strafzahlung leisten müsst und das will man ja im besten Fall vermeiden. Das hat der Rechtsanwalt, der für türkisches Recht, Talabol, uns gerade nochmal kurz erklärt.
0: Sevgili Tala, şimdi mesela tamam araç konusunda bunu bu şekilde yapıyoruz ama 4 seneye çıkardılar araçları. Biz burada 4 senelik arabaya TÜV alamıyoruz ki. Nasıl olacak? Yine ben o zaman 2 senede bir buraya arabamı getirmek zorundayım. Ne anladım o zaman 4 sene aracımı Türkiye'de bırakabiliyorum kelimesini?
1: Şimdi henüz 4 seneye çıkmadı ama çıkması düşünülüyor. Fakat dediğin gibi eğer çıkarılırsa buna ek düzenlemeler de yapılmalı. Mesela şu anda aracın TÜV gibi bakımlarını yurt dışında yapmak gerekiyor. Bu yapılmadığı takdirde bu sefer yurt dışındaki makamlardan ceza yeme ihtimalleri söz konusu olur. Ama Türkiye, Almanya kendi aralarında koordineli bir şekilde bunun Türkiye'de de yapılması durumunda geçerli olabileceği şeklinde bir düzenleme yaparlarsa tabii bu Türkiye'nin tek taraflı yapabileceği bir şey değil. Alman makamlarıyla ortak düzenleyeceği bir düzenleme olması gerekiyor. Bu durumda dediğin gibi insanlar da mağdur olmamış olurlar. Arabayı sırf TÜV yapmak için tekrar Almanya'ya getirmek zorunda kalmazlar.
0: Yani diyorsun ki bir süre daha beklememiz gerekiyor bunun resmileşmesi için.
1: Evet.
0: Peki Kerim.
2: Ja Kasım, vielen, vielen lieben Dank. Also im Endeffekt steht gerade zur Debatte, dass man das Auto sich jetzt schon 4 Jahre da belassen kann. In der Zeit sind das ja wirklich nur auf 5 Monate beschränkt. Ich konnte es jetzt nicht rausfinden, wie viele Monate es sind, aber es ist auch immer, glaube ich, Fall zu Fall abhängig, wie lange das Auto wirklich in der Türkei bleiben kann, ohne enorm hohe Steuern zahlen zu müssen. Bei 4 Jahren würde das ja zum Beispiel bedeuten, ich muss ja in Deutschland jedes Jahr oder jedes vierte Jahr mindestens TÜV neu beantragen. Würde ja wiederum bedeuten, dass ich das Auto in 3,5 Jahren am besten oder jede 3,5 Jahre nach Deutschland bringe und in Deutschland dann den TÜV machen lasse und danach wieder in die Türkei bringen kann, weil das Auto ja immer noch in Deutschland zugelassen sein muss und in Deutschland darf ja ein Auto ohne zugelassen sein, wenn es TÜV hat. Ansonsten darf es ja wiederum eigentlich nicht zugelassen sein, beziehungsweise gibt es ja auch verschiedene Regeln. Und da muss man auch am besten immer halt beim unabhängigen Anwalt mal nachfragen und mal schauen, wie lange das Auto für dich dagelassen werden kann etc. Und die 4-Jahres-Regel ist auch noch nicht noch nicht entschieden in der Türkei. Es sind gerade nur Sachen, die wir gerade besprechen, die zur Debatte stehen. Prinzipiell sind das gerade nur für ein paar Monate möglich, zumindest nach meinem Wissen. Aber auch das muss immer vom Fall zu Fall geprüft werden.
0: Peki, şimdi bir kardeşimiz ismini vermeyelim. Günaydın Kazım abi, iyi yayınlar diyor. 25.03.2026'da dövizli askerliğimi yaptım. Ödemesini de yaptım. 9 Nisan'da mektup gelmiş. Evrakları geç verdin diye 26 bin Türk lirası ceza gelmiş. Bana askerdeyken diyor. Ne olacak benim bu durumum diyor.
1: Şimdi ceza değildir, o zamdır. Çünkü 1 Ocak'ta bir fiyat belirlenmişti. Evet. Sonra 2 Nisan 2026 tarihinde tekrar güncellendi. Bayağı yüksek bir zam yapıldı. Kendisi 25 Mart'ta vermiş ama sanırım 2 Nisan'dan sonra kayda geçmişler. Bundan dolayı bu zammı uyguluyorlar. itiraz etsin, eğer ispat edebilirse ondan önce verdiğini, eski fiyat uygulanır. Yani Ocak tarifesi uygulanır. Çünkü Ocak'tan Nisan'a zam geldi.
0: Benim matematiğim zayıf oldu. 26 bin TL ne kadar yapıyor euro bazında? Yani, bayağı yapıyor yani.
1: Evet.
0: Yani bir hesaplar mısın lütfen? Senin matematiğini hemen oraya bir yaz bakalım. 26 bin i̇şte, TL.
1: Kur,
0: 53'te 53'e çıktı mı?
1: 490 euro yapıyor.
0: 500 euroya yakın para fark etmiş yani. Hmm. Peki geçmiş olsun diyelim, itiraz etsin o zaman. Kerimciğim. Evet.
2: Ja, es gibt natürlich auch viele, viele Fragen von unseren Zuhörern, unter anderem von Orhan Gengel. Er hat eine Frage gestellt und auf die gehe ich einmal nochmal kurz ein. Viel Erfolg bei der Sendung, hat uns auch erstmal gewünscht. Vielen, vielen lieben Dank. Am 25.03. habe ich meinen Wehrdienst mit Bezahlung abgeleistet und die Zahlung getätigt. Am 9. Brief kam ein Brief, in dem stand, dass ich die Unterlagen zu spät eingereicht habe und ich eine Strafe von 26 türkischen Lira vom Militär bekommen habe. Auch das muss natürlich von Fall zu Fall geprüft werden, also da kann der Zauberwort nicht unbedingt was zu sagen, ob das jetzt falsch ist oder nicht. Aber er muss auf jeden Fall mal gucken, beziehungsweise am besten bei irgendeinem unabhängigen Anwalt nachfragen und mal schauen, ob das wirklich so seine Richtigkeit hat von 26.000 türkische Lira. Das klingt jetzt aber auch, es klingt mehr als es ist. Also wir reden bei 26 türkischen Lira auch nur noch von, boah, jetzt muss ich kurz auch mal rechnen. Ich glaube, das sind ja gerade 50 Lira, also wir können das einfach durch 50 teilen. Das sind rund 520 Euro, Kasim. Jetzt, also evet. So viel ist das auch nicht.
0: Herkes mehr kendi aus. Önündeki kurdan hesaplıyor. Bekir Günyer mesela 488'den gelmiş. Peki. Sevgili Kerim şöyle
2: olabilir,
0: yapalım.
2: Olabilir. Şu an ben 50'den hesapladım. Evet. Ama bilmiyorum şu an.
0: 53 şu anda.
2: 53 mi? Çıktı evet. Mı? Vay
0: evet,
2: be.
0: Evet. Sevgili Kerim şimdi ya. Beni dinle. Bir güzel Türkiye arası yapalım. Ondan sonra Hasan Sarı'dan bir soru gelmiş. Onu cevaplandırmaya çalışalım. İrfan amcamız nerede şu anda?
3: Antalya'dan.
0: Antalya'da bizi dinliyormuş. Güzel bir Güler Duman türküsünü ona armağan olarak gönderelim. Sonra dönüşte burada olacağız. 0-177-977-27-72 bizim mesaj numaramız. Sorularınız var ise şu andan itibaren yine sormaya devam edebilirsiniz. Türkiye arası efendim. Geliyoruz hemen.
2: Ja, dann machen wir jetzt weiter mit der nächsten türkischen Volksmusik und kommen danach wieder für euch zurück. Es heißt natürlich für euch dranbleiben. Message schreiben unter 01779777272. Wir haben gerade noch mal kurz über den Kurs, also über den Kurs gesprochen. Das ist gar nicht mehr 50 Lira. Ich dachte, dass 1 Euro immer noch 50 Lira entspricht. Nein, wir sind jetzt schon bei 34 türkischen Liras. Also bedeutet, würde das einen Kurs betragen von 487,40 €, wenn wir jetzt genau den richtigen Kurs gerade bedenken. Es ist aber auch schon eine hohe Strafzahl, wenn man es überlegt, wenn man das im schlimmsten Fall auch richtig eingereicht hat. Deswegen muss es auf jeden Fall von einem unabhängigen Anwalt, egal wem, geprüft werden, ob das für ich so der Richtigkeit entspricht.

0: İyi ki zamanı iyi değerlendirmek lazım. Sorular arka arkaya gelmeye başladı. Şimdi telefon numarası 112 ile biten bir dinleyicimiz diyor ki sevgili Talha. Kazım Kerim günaydın ve Talha demiş. Türkiye'de emeklilerini ödemiş olan Türk yabancıları ne zaman Avrupa ülkelerinde, yani bize ne zaman diyor çalışma hakkı gelecek? Hakikaten çok büyük bir problem bu. Her geldiğinde bunun ne olacak bunun sonu?
1: Şimdi Türkiye'den emekli olanlar mini job kadar çalışabiliyor. Onun ötesine Türkiye izin vermiyor. Ama bu haksız bir uygulama. Bu konuda verilmiş birçok vaat de var. Geçen seçim beyannamesinde hani iktidar partisinin hem yazılı hem sözlü beyanlarında bu geçiyordu.
0: Ama geçen seçim diyorsun, o
1: geçen
0: geçti.
1: Geçen seçimlerde geçti. Söz vardı ama bu seçimlerde tekrar bu hatırlatılacak tabii ki buradaki insanlar tarafından. Bence tahminen bu seçimden artık sonraya değil de öncesinde bunu yapıp o şekilde yaparlar. Bu da şu demek oluyor, yaklaşık yani seneye gibi bu yürürlüğe girer diye tahmin ediyorum. Çünkü bir daha biz bunu seçimden sonra yapacağız denildiğinde bir hayal kırıklığı olur insanlarda, bir inkisarı hayal olur. Onun için bunu daha seçime girmeden, nasıl ki EYT'lilere henüz seçime girmeden o hakkı verdiler. Türkiye'de 80-82 doğumlu insanlar dahi, 40-45 yaşlarında insanlar dahi emekli yapıldı. Henüz daha seçime girmeden yapıldı. Bu vaat o zaman yerine getirildi. Burada da insanlara seçime daha girmeden bu vaadin yerine getirilmesini bekliyoruz. Buradaki sivil toplum kuruluşlarının da bunu hatırlatmasını umuyoruz.
0: Evet, tabii aslında buradaki derneklerin görevi bu olması gerekir. Yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını siyasetçilere ulaştırmak. Yoksa her zaman kahvaltıyı, börek çöreği yapar yeriz, yani o sorun değil ama bence derneklerin görevi bu olmalı. Şimdi Hasan Sarı küçük bir soru sormuş. Emeklilik kararıyla ilgili 2 senedir bekliyorum diyor. O soru için ne düşünüyorsun?
1: Şimdi
0: tam anlaşılmamış çünkü.
1: Kendisi
0: yazdım.
1: Şunu soruyor aslında. Benim diyor davam var. Emeklilikle ilgili karar aldırdım. Kazandım demek istiyor. İstinaf mahkemesinde 2 senedir bekliyor. Avukatın da bir şey yapamıyor. Yani yerine getirilmiyor karar demek istiyor. Orada aktif hareket ederlerse durum çözülebilir. Şimdi maalesef yargılamalar uzun sürüyor. Siz haklı olduğunuzu karar aldırdığınızda eğer hemen yerine getirilmezse zaten zamanla alacağınız emekli maaşı pula dönüyor. Çünkü Türk lirası enflasyon oranında değer kaybediyor. Hele hele yurt dışında yaşayan biri döviz oranında düşünülürse hani o günden güne eriyor. Dolayısıyla onun kesinleşmesini beklememesi gerekiyor. Çünkü davası istinaftaymış. Oradan karar çıktığında SGK'nın avukatlarına SGK'nın verdiği genel talimat var. Haklı da olsanız, haksız da olsanız direkt temiz edin diyorlar. Yani bu ne demek? Yargıtay'a gidecek. Orada da bir 200 sene bekleyecek.
0: Anladım.
1: Yani beklemek bir çözüm değil. Benim önerim alt mahkeme kararını sunarak bu kararın gereğini yerine getirin. Aksi halde hakkınıza suç duyurusunda bulunacağız diye memurlara baskı yapsınlar. Memurların, çünkü bu bir mülkiyet hakkıdır. Bir şekilde oradan bir para ödenmesi gerekiyor. Yani şu an verilmeyen bir para değeri kaybedildikten sonra 3-5 sene sonra verilirse onun bir kıymeti harbiyesi olmaz. Bunu bastırsınlar. Yani memurlara baskı yapsınlar. O şekilde bekleyerek olmaz.
0: Peki.
2: Ja, live geht's weiter auf Tide Radio und viele, viele Fragen natürlich von den Zuhörern, vor allem auch so Fragen wie ich warte seit 2 Jahren auf einen Rentenbeschluss aus der Türkei. Ich habe immer noch keine Rückmeldung bekommen, ob ich die Rente bekomme, die mir, ich sag mal, ans Herz gelegt wurde, dass ich sie bekommen kann, etc. Auch da natürlich muss der Anwalt einfach Druck machen und versuchen, da wirklich eine Lösung eine Lösung zu bekommen. Also so eine richtige Antwort darauf können wir jetzt nicht geben, wenn man natürlich nicht weiß, woran es scheitert. Auch das muss natürlich von einem unabhängigen Anwalt immer dann geprüft werden. Ansonsten kann man natürlich immer Nachfragen beim Anwalt, Druck machen lassen. Also das sind so Möglichkeiten, die bestehen, aber so eine richtige Auskunft darüber geben, was jetzt genau darin richtig ist und was nicht, können wir nicht. Ansonsten natürlich bekommen wir viele, viele Fragen, viele, viele persönliche Fragen von den Zuhörern, aber da muss man zu sagen, dass wir nicht auf alle Fragen eine Rückmeldung geben können, weil das nun mal auch Sachen sind, die manchmal Themen betreffen, wo gar nicht der Anwalt direkt was sagen kann, ohne sich einzulesen, weil die rechtliche Lage da vielleicht anders ist, etc., etc. Also wir können nicht direkt auf jede Frage eine Antwort geben, die vor allem verbindlich ist. Also alle Fragen, die hier beantwortet werden, sind keine verbindlichen Antworten und auf diese darf man sich bitte nicht basieren, denn alles muss immer von einem Rechtsanwalt, von einem unabhängigen Rechtsanwalt geprüft werden und geschaut werden, inwiefern da eine richtige Antwort getroffen werden kann, die dann wirklich eine gewisse Wertung hat.
0: Sevgili dostlar, şimdi bir dinleyicimiz sormuş. Diyor ki 15 sene oldu vatandaşlıktan atıldım. Bundan dolayı mavi kart hakkım var mı diyor. Hani zaman aşımı olmuş mudur 15 sene önce vatandaşlıktan çıktığımdan dolayı diyor.
1: Şimdi maalesef eskiden askerlik yapmadı diye dahi insanları vatandaşlıktan atıyorlardı. Muhtemelen öyle bir durum olmuştur. Askerliği yapmadı, gereğini yerine getirmedi diye atılmış olabilir. Fakat maalesef bu zaman aşımı diye bir şey yok. Çünkü o işlem yapılmış, bitmiş. Mavi kart da alamaz. Çünkü mavi kart sadece vatandaşlıktan izinli çıkanlara verilen bir haktır. Atılanlara verilen bir hak değildir. Kendisine tavsiyemiz, çifte vatandaşlık zaten çıkmış. Kendisi Alman vatandaşıdır muhtemelen. Türk vatandaşlığına yeni bir başvuru yapsın. Eğer Türk vatandaşı olarak kalmak istemiyorsa girsin, bir gün sonra çıksın. O zaman mavi kart alma hakkına sahip olur.
0: Evet, peki. Şimdi biraz önce bu emeklilikle ilgili söylediğim kelimeme cevap vermişti. Spor dernekleri de bu işle mi uğraşır diye. Evet efendim, bütün dernekler burada vatandaşlarını bilgilendirmek, korumak zorunda. Spor derneği olabilir, işte Kanarya Sevenler Derneği olabilir. Hiç sorun değil. Benim görüşüm tabii ki.
1: Şimdi benim görüşüm de şu ki Türkiye'den bazı insanlar geliyor kelli felli, el kolu uzun. Şimdi o Türkiye'deki sorunları anlatıyorlar. Buradakiler de kuzu kuzu dinliyor. Ama bunlara demek lazım ki biz Türkiye'deki sorunlarla ilgilenmiyoruz. Biz yurt dışındaki gurbetçilerin, yurt dışında yaşayan insanların şu şu şu şu sorunları var. Bu sorunlarla ilgili şu şu şu şu vaatleriniz var. Bunları hangi plan doğrultusunda yürürlüğe koyacaksınız. Bunlar ne zaman hatırlanacak, ne zaman gereği yerine getirilecek demek lazım. Yani yurt dışındaki insanlar sadece ekonomik olarak kötüye düşüldüğü zaman hatırlanmamalı. Mesela şu anda yine çağrılar yapılıyor. Yurt dışındaki dövizinizi, altınınızı getirdiğinizde 20 yıl boyunca herhangi bir sorgu sual olmayacak. Nereden buldun diye sorulmayacak. Getirin, yeter ki getirin diye yayınlar yapılıyor. Ama maalesef bir yandan da bana birçok insan geliyor. Ya maliyeden yazı aldım. Geçen daha biri geldi, tam 30 bin euro ceza yemiş maliyeden. Yani Türkiye'de aldığı Yuvam hesabından almış olduğu faizlerden dolayı. Ama hadi şöyle düşünebilirsin, kazandıysa ödesin. Ama şöyle bir durum var. Adam onu TL bazında kazanmış. Döviz arttığı için hani kendisi döviz bazında o kadar para kazanmamış. Evet. Ama buradaki mali o enflasyondaki TL'nin düşmesini hesap etmiyor. Sen diyor TL olarak şu kadar para, şu kadar zamanda şu kadar para kazanmışsın diyor. Ve çok büyük cezalar yazabiliyor. Büyük faiz alanlar için diyorum.
0: Peki. Kerimciğim, özetleyelim. Sorularımız fazlalıkla var daha.
2: Ja, es gibt viele Fragen und da gibt es auch ein paar Auskünfte, die ja Kasım auf Türkisch nochmal durchgegeben hatte. Unter anderem gab es die Auskunft, dass ja hierbei ja vor allem auch Vereine unterstützen können. Zumindest hat das der Kasım gesagt, dass die Vereine doch eigentlich auch dafür zuständig sind, vor allem türkische Mitbürger hier in Deutschland darüber zu informieren, welche neuen Regelungen es gibt oder welche Regelungen uns in Deutschland lebenden Türken wie ich auch betreffen, neue Regelungen. Und dabei ist auch jeder Verein mit gemeint, also jeder Verein muss da irgendwo eine gewisse Hilfeleistung leisten, denn als Verein, was vor allem für türkische Mitbürger hier in Deutschland arbeitet oder da ist, der sollte auch am besten dementsprechend auch aushelfen und den türkischen Mitbürgern mit Informationen Informationen pflegen, Personen rufen, die das Ganze beantworten können etc. Das sind so wichtige Punkte.
0: Peki, şimdi sevgili Kerim, bu Müşerref Üstünren'in sesini dinletmeyelim. Maliye Bakanımız duyarsa hemen ondan da vergi alır. Diyor ki Almanya diyor askerine para veriyor diyor. Biz diyor askerlik yapacağız diye sıraya geçiyoruz, para ödüyoruz.
1: Haklı, doğru söze ne söylenir? Müşerref zaten her zaman doğruları söyler.
0: Doğrucu
1: tam da, noktasına vur, 12'den vurur.
0: Ama doğrucu Davutluk da her zaman iyi değil. Müşerref bunu bilmiyor.
1: Doğru söylüyor.
0: Şimdi Almanya, aynen. Almanya diyor askerine para veriyor. Biz diyor askerlik yapmak için konsolosluğun önünde sıraya geçiyoruz diyor. Bir de diyor kadınlar diyor burada diyor altın günü yapıyorlar, para kazanıyorlar diyor, bunun da vergisini alsınlar diyor. Yani oradaki kadınların iki tane cumhuriyet altınına da kafayı takmış durumda yalnız.
1: Ama orada altındaki değer artışını sayıyorsa o vergiye tabi bir artış değil. Ama onun haricinde zaten verdiğini alıyor kadınlar. Benim bildiğim hani
0: bir cumhuriyet veriyorsan bir cumhuriyet alıyorsun.
1: Aynen yani orada bir kar yok. Bir cumhuriyet verip iki cumhuriyet almıyor.
0: Bak kadınlar bence müşerefi kadınlar gününe almasınlar. Sevgili Talha, kaldığımız yerden devam edelim istersen. Bu arada sevgili Rıza Atamtürk abimiz de bizi dinliyormuş. Diyor ki arabayı diyor götürenlerin diyor gümrükte zaten kimlerin kullanacağı kullanmayacağı diyor bir şekilde diyor bildiriliyor. O yüzden diyor sorun yok diyor. Talha şimdi sorularımız burada hemen onları bir açalım. Türk hukukuna hukukunda bir mirasçı daha murisi hayattayken mirastan feragat yapabilir mi diye bir sorumuz var.
1: Evet, bazen bize böyle başvuranlar oluyor. Mesela özellikle sonradan evlilik yapanlar. Mesela iki kişi evlenmiş, onun ayrı çocukları var, onun ayrı çocukları var. Hı. Mesela diyor ki eşler, ya diyor sen diyor feragat et, senin alt soyun da feragat etmiş olsun. Hani bu mirastan bir şey elde etmeyeceğine dair. Hani öyle bir Türk Medeni Kanunu'nda böyle bir hüküm var. Yani mirasçılar feragat sözleşmesi yapabilirler. İşte ben şu taşınmazdan herhangi bir miras hakkında ölüm vuku bulduğu takdirde herhangi bir miras hakkını almayacağıma dair taahhütte bulunuyorum. Bu hakkımdan feragat ediyorum. Bu alt soyumu da bağlar şeklinde protokol yapmak mümkündür.
0: Peki hemen bağlayayım. Kerim hepsini bir arada çevirsin. Mirası bırakan çocuklardan birini ya ben sana miraslıktan çıkarıyorum diyebilir mi? Bir anne baba 3 çocuğu var, ikisine veriyor, birine diyor ki seni çıkarıyorum. Var mı böyle?
1: Teorik olarak var ama pratikte çok zor şartlara bağlanmış. Yani özel olarak hayatına kastetmiş olmalı. Yani diyelim ki öldürmeye çalışmış. Hani bu tür bir durumun tespit edilmiş, ispatlanmış olması gerekiyor. Yok işte bana iyi davranmadı, kötü davrandı demek doğrudan doğru bir ispat aracı olmadığından dolayı teorikte yapar. Ben seni çıkardım der, vasiyetnamesini diğer çocuklar için düzenler. Ama o kişi saklı payı için, yani filih tahil dediğimiz saklı payı için dava açma hakkına sahip olur.
0: Okay, Kerim'cim söz sende.
2: Ja, viele fragen auch, kann ein Erbe nach türkischem Recht noch zu Lebzeiten des Erblassers auf das Erbe verzichten? Ja, natürlich kann darauf verzichtet werden, aber auch da gibt es grundlegende Regelungen. Kann der Erblasser eines seiner Kinder vom Erbe ausschließen? Auch das ist wahrscheinlich mit irgendwelchen rechtlichen Schritten möglich, wenn es wirklich einen Grund gibt, warum der Erblasser sagt, ich schließe dieses Kind davon aus, weil er mir keine Hilfe geleistet etc. Also da gibt es viele Rechte, sei es in Deutschland, sei es auch in der Türkei, wobei wir jetzt wirklich nur über das türkische Recht reden. Das muss man aber alles unabhängig vom Anwalt prüfen. Das ist also eine grundlegende Antwort darauf, kann nicht getroffen werden, denn alles muss immer geprüft werden, inwiefern da es wirklich zu Komplikationen kommen kann etc. Also wenn wir jetzt sagen würden, ja, ist das möglich, dann würde man ja wie ich sagen, ja okay, was war doch möglich, es wurde doch in der Sendung gesagt, wie gesagt, alles, was hier gesagt wird, muss und sollte von einem unabhängigen Anwalt geprüft werden. Vielen lieben Dank für eure ganzen Nachrichten. Also es ist wieder bewundernswert, wie viele Nachrichten wir heute an diesem Morgen erhalten, wie viele Fragen wir an diesem Morgen erhalten. Seid uns aber nicht böse, wenn wir nicht auf alle Fragen eingehen können.
0: Sevgili Kerim, şimdi bir tane daha böyle bir soru var. İşte mesela artık bunu son dönemde Türk dizilerinde çok görüyoruz Talha. Vasiyetnamemi yazdım işte diye falan söylüyor. Vasiyetname hangi şartlarda yapılır?
1: İki şekilde yapılabilir. Ya bir notere gidilecek, noter düzenleyecek, noter önünde düzenleme şeklinde yapılacak. O zaman noter zaten bütün usulüne dikkat eder, yapar. Ya da kişi noter masrafı yapmayayım derse el yazısıyla yapmak zorunda. Daktiloyla, bilgisayarla yazılanı kabul edilmiyor. El yazısıyla, onun da şartları var. İşte el yazısıyla tam olarak anlaşılır şekilde yazacak, tarih atacak, imza atacak, ad soyad olacak, yer belli olacak. Bu durumda bunu da saklamak üzere bir notere ya da Türkiye'de sulh hukuk mahkemelerine vererek vasiyetnamelerini yazmış olabilirler.
0: Peki hemen onun ardından bağlayalım, konu üstüne konu bağlanmış olsun. Almanya'da yapılmış bir vasiyetname mesela Türkiye'de geçerli oluyor mu, ya da Türkiye'de yapılmış bir vasiyetname Almanya'da geçerli oluyor mu?
1: Şimdi teorik olarak geçerli, fakat konu gayrimenkuller olursa, taşınmazlar olursa, taşınmazlarda her ülkenin kendi hukuku geçerli oluyor. Mesela Türkiye'de yapılmış bir vasiyetname Almanya'daki bir taşınmaz için geçerli olmaz. Ama taşınırlar için geçerli olur. Bankadaki parayı için olabilir ama taşınmazlar için farklı. Onun için ben iki ülkede de taşınmazlar olanlara tavsiyem Almanya'da ayrı yapsınlar, Türkiye'de ayrı yapsınlar. Ama aynen, taşınmaz yoksa bir tane yapabilirler.
0: Evet, Kerim.
2: Ja, auch da natürlich, unter welchen Voraussetzungen wird ein Testament erstellt? Und ist es ein in Deutschland errichtetes Testament in der Türkei gültig und ist es ein in der Türkei errichtetes Testament in Deutschland gültig, also auf beiden Seiten? Auch das, das sind zwar Fragen, die natürlich von unseren Zuhörern kommen, aber auch da können wir keine generelle Auskunft zu geben. Natürlich ist das möglich und bei den Voraussetzungen ist es auch an der Person abhängig, was in diesem Testament steht und inwiefern, ob es in der Türkei gültig ist oder ob es in Deutschland gültig ist, auch das muss man immer dann schauen, weil nach deutschem Recht sind andere Testamente erforderlich, nach türkischem Recht sind andere Testamente erforderlich und auch da gibt es immer Unterschiede, was in Deutschland als Testament gültig ist, vom Inhalt technischen her und was in der Türkei wiederum dann gültig ist. Also auch das muss immer jeweilig von einem unabhängigen Anwalt geprüft werden.
0: Peki, şimdi Talha, madem mirastan konuşuyoruz, şimdi mesela anneler babalar hala da tabii ki olmamasın temennimiz ama çocukları var, diyelim ki 3 çocuğu var, 2 tane oğlu var, 1 tane kızı var. Götürüyorlar mesela erkek çocukların üstüne, aman diyor, biz diyor bir ayağımız çukur da yarın bir gün öldüğümüzde çocuklar problem yaşamasın diye iki erkek evladına malı mülkü paylaştırıyor, kız çocuğuna bir şey vermiyor ya da küçücük bir şey veriyor. Sonra anne baba rahmetli olduktan sonra bununla sorunlar yaşıyor kardeşler. Nasıl bu sorun çözülebilir? Yani itiraz edebilir mi mesela kız evladı? Benim annem babam öldü ama burada benim de miras hakkım var diyebilir mi?
1: Şimdi bende öyle birkaç dava var. 7 kız bir erkek var. Tek bir erkeğe bırakmışlar. O 7 kızı da dava için bana geldiler.
0: Erkeği parçalıyorlar.
1: Aynen öyle. Evet, bozulabilir ama sadece saklı pay oranında bozulabilir. Şimdi vasiyetnamenin tamamen bozulması çok ağır şartlara tabi. Eğer vasiyetnameyi bırakan kişi o tarihte akli dengesi yerinde değilse, hastaysa, yaşlıysa, irade sakatlığı varsa, hata veya hileyle yapmışsa ya da tanıklar noterde yapıldığında 2 tane tanık alınıyor. Ya da tanıklar tanıklık yapmaya elverişli insanlar değilse bu durumda iptal edilebiliyor. Ama bu şartlar çok tahdidi, sınırlı sayılmış şartlar. Ama bunun haricindeki şartlar yoksa vasiyetname geçerli kabul edilir. Ama geri kalan, örneğimizde olduğu gibi o 7 kız sadece saklı payını alabilir. Saklı payda ne demek? Filihtail, normal miras hakkının yarısı demek. Hmm. Normalde 100 lira alacaksa 50 lirasını yine kurtarabilirler, alabilirler.
0: Peki.
2: Ja, auch eine wichtige Frage zum Testament. Klar, die Frage haben wir jetzt beantwortet, unter welchen Voraussetzungen eins erstellt wird und ob es in der Türkei oder halt auch in Deutschland gültig ist. Sagen wir mal, wir haben mal ein richtiges Testament und es gibt einen Fall, dass man 3 Geschwister oder dass man, oder Tara hat gerade den Fall erklärt, dass er einen Mandanten hat, wo es wirklich darum geht, dass die Eltern dem Sohn alles übergeben haben, aber den weiteren 7 Töchtern nichts. Auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, mit Gericht das Ganze zu beantragen etc., nach dem Grund zu fragen, warum das so gemacht wurde, warum alles nur dem Sohn überlassen wurde im Testament. Aber auch da gibt es keine generelle Auskunft zu, sondern das muss von Fall zu Fall geprüft werden, denn irgendwas muss ja im Testament dafür festgelegt worden sein, warum nur der Sohn das gesamte Erbe von den Eltern geerbt hat und nicht nur die Töchter. Also auch da gibt es keine generelle Auskunft zu.
0: Peki Kerimciğim, çok kısa bir zamanımız kaldı. Bir sorumuz daha var sevgili Talha. Şimdi Almanya'da eşler birbiri üzerinden sağlık sigortasından yararlanma hakkını kaldırıyor. Türkiye'den emekli olanlar bu konuda ne yapabilirler?
1: Evet, dünya maalesef artık
0: emeklilik konusu bir hassas konu aslında ve hala daha Türkiye'den emekli olabilme hakkımız da var, değil mi?
1: Evet, hala emekli olabilme hakkımız var. Hala uygun şartlarda yapılabilecek bir takım yollar var. Ama insanları maalesef emeklilikten soğutmuş durumdalar. Sebebi de yani SGK'ya gidip sorduklarında ya da ateşliklere gidip sorduklarında çok yüksek miktarlar çıkarıldığını duyuyoruz. Ama insanların bu kadar yüksek miktarlar ödemeden de emekli olabilme imkanları mevcut. Ama o soruya gelecek olursak, şimdi dünya tabii ki silaha, bombaya para harcadığı için ne oluyor? Bazı sosyal haklar kısıtlanmaya başlıyor, evet, dünya ülkelerinde. Evet. Almanya'da bu nasıl zuhur etti? Nasıl ortaya çıktı? İşte ilk iş, işte eş eşten yararlanıyor. Çalışan eş, çalışmayan yani çalışmayan eş, çalışan eşin sağlık sigortasından yararlanabiliyor. Bunu biz kaldıracağız diyorlar. Buradan tasarruf etmeye çalışıyor Almanya şimdi. Hani burada biz şöyle bağlayabiliriz konuyu. Böyle bir yasa çıktığında tabii ki yasaya karşı bir şey yapamazsınız. Artık neyse o uygulanır. Ama şöyle pratik yollar var. Mesela bir kişi Türkiye'den emekli ise, diyelim ki eş çıkarıldı ama bu kişi Türkiye'den emekli bir eş. Burada 250 euro her ay ödeyeceğine Türkiye'deki sağlık sigortasını burada kullanabilir. Bu da ona ayda 250 euro bir avantaj sağlar. Böyle Türkiye'de emekli olanlar için bu bir avantaj.
0: Yani eşini diyorsun burada da o sağlık sigortasından faydalandırabilir.
1: Aynen.
0: Peki. Kerimciğim.
2: Ja, ein wichtiges Thema, was auch eine Debatte derzeit in Deutschland ist. In Deutschland wird das Recht der Ehepartner, über den jeweils anders krankenversichert zu sein, höchstwahrscheinlich abgeschafft, beziehungsweise ist in Gesprächen, dass das abgeschafft wird. Und was können Rentner natürlich aus der Türkei in dieser Hinsicht tun? Auch das muss natürlich mit einem unabhängigen Anwalt ein bisschen geprüft werden. Es gibt da vielerlei Rechte, die man verwenden kann. Aber Fakt ist, dass wenn das abgeschafft wird, dass natürlich viele Menschen dabei dass das zu einer Mehrbelastung bei vielen Menschen führen wird. Davon kommen wir leider nicht weg. Aber es gibt Rechte, inwiefern, also was man einfach mal als Rentner aus der Türkei in dieser Sache zu tun kann. Aber auch das muss am besten von einem unabhängigen Anwalt geprüft werden.
0: Sevgili Tala, sürenin sonuna geldik ama şimdi sen dedin ya Türkiye'den emekli olmak hala mümkün. Bunun nasıl başvurusunu yapabilecekler? Mesela senin telefon numaranı verebilir miyim dinleyiciler isterlerse?
1: Tabii.
0: Ofisten daha geniş bilgi almalar.
1: Tabii şimdi verebilirsiniz ama biz bazı bilgileri buradan şöyle verelim. Yani en çok sorulan sorulardan biri hangi belgeler gerekiyor? En azından buradan onu duyurmuş olalım. Burada emekli olabilmek için, yani Türkiye'den emekli olabilmek için erkekler bir kere çalıştığı yılları ispat etmek zorundalar. Bu da Alman hizmet döküm cetveliyle oluyor. Almancası Verziehungsverlauf. Evet. Bunu almak zorundalar. Eğer serbest çalışma faaliyeti yürütmüşlerse bu durumda maliyeden ne zamandan itibaren serbest çalışma yürüttüğüne dair bir resmi yazı almaları gerekiyor. Kadınlar bu iki belgeye ek olarak bir de ikametgah almaları gerekiyor. Ama bu ikametgah bildiğimiz ikametgah değil. Melde Bescheinigung mit Adressverlauf gibi. Yani hangi tarihlerde, hangi adreslerde yaşadığının gözükmesi gerekiyor o belgede. Niye kadınlardan daha fazla belge isteniyor diye soru akla gelebilir. Bu aslında bir pozitif ayrımcılık. Gerçi ayrımcılığın pozitifi negatifi olmaz ama kadınlara bir emeklilikte bir tık daha torpil yapmışlar. O da şu demişler: bir kadın hiç çalışmasa bile sırf ikamet ettiği süreyi borçlanarak da emekli olabilir. Dolayısıyla Almanya'da çalışma mecburiyeti yok. Yani hiç çalışmamış bir erkek 100 bin euro verse bile Türkiye'den emekli olamazken kadın hiç çalışmamış bir kadın olabiliyor. Onun için onlardan ekstra olarak burada yaşadığını ispat etmeleri için ikametgah belgesi isteniyor. Bu ikametgah belgeleriyle beraber oluyor. Bir de yurda giriş çıkış kayıtları alınması gerekiyor. Çünkü bazı insanlar Türkiye'de yaşayıp kendini burada ikametgah yapıyor gibi gösteriyor. Bunları elemek için de yurda giriş çıkış kaydı emniyet müdürlüklerinden, pasaport şube müdürlüklerinden alınması gerekiyor. Bu belgelerin hepsi toplanıp müracaat ona göre yapılıyor.
0: Peki, çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim Davit'ten dayı. Herkese selamlar.
0: Sağ olasın. Kerimciğim, ben vedamı yapayım. Sen bitir bitirmez şarkıyla da gidelim. Çok az bir zamanımız kaldı. Sevgili dostlar, yarın sabah görüşürüz. Akşam üzeri yine internet radyomuzda sohbet programımız olacak. Az sonra da Arif Güven Showtime radyomerhaba.de üstünden dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın.
2: Ja, jetzt hat Carsten wie ich diesen Blog so lang gezogen, dass ich mich damit schwer tue, alles wie ich zu übersetzen, mich an alles zu denken. Also deswegen ist es natürlich unfassbar leid, wenn ich ein paar Punkte vergessen habe. Und die Endfrage ist eine Rente aus der Türkei immer noch möglich? Und ja, sie ist möglich, aber ich kann mich ja einfach nur wiederholen in dieser Sendung. Alles muss von einem unabhängigen Anwalt geprüft werden und geschaut werden, ob es möglich ist. Egal welche Auskunft ich hier treffen würde oder es verjahre oder verneine, alles muss geprüft werden, denn diese Aussagen sind einfach nur allgemeine Aussagen, die auf einen allgemeinen Verlauf basieren würden, und das ist aber bei keinem Mensch so richtig. Also es gibt keinen Verlauf, der wie ich einfach mit einer Linie verläuft. Jeder Mensch hat andere, ich sag mal, andere Gespräche hinter sich, andere Forderungen hinter sich, andere Dokumente hinter sich. Also all das spielt da eine große Rolle. Ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen Tag, einen wunderbaren, schönen Donnerstag, eine schöne Restwoche. wenn es wieder Punkt um 9 Uhr morgen heißt, Merdab Hamburg, sind wir natürlich wieder für euch zu hören. Es tut mir leid, wenn ich hier und da mich oft wiederhole und oder auch nicht alles übersetzt habe. Ich habe wirklich alles versucht zu übersetzen, aber es wurde etwas in die Länge gezogen. Aber ich glaube, jeder hat genau verstanden, um was es hier geht, und das ist das Wichtigste. Und ihr habt jetzt einfach mal ein bisschen mehr Informationen, wie es denn mit Testamenten etc. so aussieht. Vielen, vielen Dank auch nochmal an den lieben Talha Budget, dass er bei uns in der Sendung war. Und vergesst uns nicht, gerne auf Social Media zu folgen. Über alle Plattformen, unter allen Plattformen heißen wir Radio Merdaba. Natürlich auch gerne über unsere WhatsApp-Nummer, wie immer 0177977772. Wenn ihr Veranstaltungsmeldungen oder was ähnliches habt, die wir durchgeben sollen, können wir dies natürlich auch gerne tun. Einen wunderbaren, schönen Tag euch. Bis dahin, passt auf euch auf. Tschüss.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: Başbu, Arif Güven Showtime'ı sunar.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif, ben Özgür. Hamburg'dan selamlar. Bize selam yok mu? Otobanlarda seni dinliyoruz.
3: Arif abi, ben Gebze'den Osman. Öyle yani.
4: Merhaba Arif. İyi yayınlar. Biz seni dinledikçe mutlu oluruz. Konuşmuyorum. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Vay, fena olmuş. Selam olmuş yani. Anlatmaya gerek yok. Arif, sen bir tanesin. İyi yayınlar tekrar.
5: Lüleburgaz'dan bildiriyorum. Ya kardeşim, geceleri arabamın lastiklerine işeyip durmayın ya. Sabahları leş gibi abi, inanamazsın ya.
6: Selam Arif, biz Uşak'tan PTT'yiz. Durmuş abine kargo da alıyoruz. Seni severek dinliyoruz. Kolay gelsin. Seni severek dinliyoruz. Kolay gelsin.
1: Arif Güven.
7: Kocaeli Gebze Aksi Sapan'dan tır şoför Orhan. Mesleğimiz gereği ömrümüz yolda geçiyor. Yıllardır radyo dinlerim. Ama senin gibi tuzunu, biberini, kıvamını, usta aççı misali lezzet katanını duymadım, görmedim aga.

0: Demir parmaklıkların arkasına atılan Uslan Nasırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Arif Güven, Showtime. Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
6: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
7: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
8: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Geldim, buradayım, duydunuz. Ve geldiğim için hepiniz çok mutlusunuz. Dur herhalde, bilmiyorum yani. Evet abi. Kurban olduklarım, içinizde dişleri sıka sıka yine bu adam mı geldi ya diyen yoktur herhalde değil mi? Hani dişleri sıka sıka böyle. Yine mi bu adam ya, yine mi bu adam diyen yok değil mi sevgili dinleyenler? Ne güzel, bak bütün kadro toplanmışız. Kurban olduklarım, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, duydunuz. Arif Güven Showtime radyonuzda. Hep söylüyoruz, günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı. Vallahi söylüyorum. Mesela bir şey söyleyeyim mi? Ben sizin yerinizde olsam hakikaten söylüyorum, beni kaçırmazdım abi yani... Sen de sen ol, beni kaçırma sevgili dinleyenler. Güzel bir radyo programı yaptık, paylaşacağız dostlarımızla. Evet abi. Kendi ellerimle bugün de harikulade güzel bir radyo programı hazırladım. Çünkü şu dışarıdaki radyo programlarına ne koyuyorlar belli değil ya, kurban olayım yani. Burada her şey yolunda, her şey tıkırında. Başlar başlamaz kendi radyo programını övdün. Evet, biraz böyle bir gaza ihtiyacım var sevgili dinleyenler. Siz de ara sıra kendinizi gaza getirin. Siz de kendinizi şişirin. Önemli olan ne biliyor musunuz? Aynı noktaya tekrar geri dönüyor olmak. Vallahi söylüyorum. Üzmeyiniz beni sevgili dinleyenler. Bakmayın böyle hayvan hayvan konuştum. Hakikaten söylüyorum, son derece duygusal bir insanım. Bilenler mi? Evet abi. Ben ki ne bileyim arkadaşım, Harry Potter izlerken duygusallaşıyorum. Kayıp Balık Memo izlerken ağlamışlığım var benim ya. Vallahi hamileler gibi, tövbe yarabbim, neye ağladım belli değil. Bir de bir şey söyleyeceğim ya. Dün dostlarla birlikteydik. Canım kardeşim bir tık böyle onunla... Televizyonda işte klipleri falan açıyoruz. Ya çok da severim hakikaten söylüyorum. Yani önce bir Selami Şahin konseri izledim. Hemen sonrasında hatta sosyal medyada paylaştım. Canım abimin, Ufuk Yıldırım'ın böyle bir konserinden bir parça izledim. Sonra bir tık da böyle bir... Hakan Altun dinledim. Canım ciğerim ya. Vallahi yani Hakan Altun o izmandut gibi adam. Ne bileyim o tiple. Abi o duygusallık ona çok yakışmıyor yani. Vallahi bunun farkına vardım ya. Canım kardeşim, adam son derece heybetli biliyorsunuz. Yani mekanı haraca bağlaması gereken adam sahnede telefonun başında çaresiz bekliyorum diye ağlıyor ya. Ben de öyleyim biliyor musun? Vallahi diyorum. Uy uy, bir afyonu patlatalım. Bir şöyle teşekkürname kısmını aradan çıkartalım. Sevgili dinleyenler, öncelikle bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dinleyenlerimize canı gönülden çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Valla. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız harikulade keyifli günlerden birisi olsun inşallah ya Rabbi. Şehir halinde olanlara 3 aşağı 5 yukarı söyleyeceklerimiz belli. Her zaman olduğu gibi bugün de kazasız, belasız, cezasız yolculuklar, kurban olduklarım aman. Hani geç olsun, güç olmasın derler ya, aynen öyle olsun inşallah. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, biz de çalışıyoruz Arif Güven diyen tüm dostlara. Hatta bir şey söyleyeceğim. Açık mekanda çalışmak zorunda kalanlara Allah sabır versin. Niye böyle söylüyorum? Çiçem neredeydi? Tıkla bakayım.
9: Hayırlı yayınlar. Kardeşin Nevzat. Belçika'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar.
8: Kurban olduğum Nevzat'ım. Nevzat kardeşim gibi açık mekanda çalışmak zorunda kalanlara da

0: Allah sabırlar versin genç. Evet abi. Ama özellikle benim de eşlik ederek biliyorsunuz ki alkışladığımız böyle bir kitle var. O da işte az önce sevgili Nevzat kardeşimin de söylediği gibi. Onlar programa faal bir şekilde katılım gösteren kre ve kahraman arkadaşlarımız. Onlara çok çok teşekkürler. Evet baba. Helal olsun. Vallahi bizzat ben de alkışlıyorum yani. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, hiç yalnız bırakmıyorlar. Günün konusuyla alakalı olsun. Ne bileyim abi, bu programın formatına uyacak olan bir haber ellerine geçtiğinde. Bak abi, böyle bir haber var diyorlar. Ki yollandı bugün, yine haberlerimiz var. Dinleyenler tarafından yollanan haberler var. Öyle söyleyelim. Biz de bir dünya haber elde ettik elbette. Bakacağız ki birazdan memlekette ne oluyor, ne bitiyor. Kurban olduklarım, gezegende ne oluyor, ne bitiyor. Biliyorsunuz kendimiz ah penceremizden şöyle bir bakarak mümkün olduğu kadar güzel bir şekilde dile getirmeye çalışıyoruz. Canım ciğerim, kurban olduğum, bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Ne diyoruz? Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı diyoruz. Yıllardan beri ne yaptığımız konusunda gerçekten söylüyorum, hiçbir fikrim yok. Ama eğlenceli bir radyo programı yaptığımızı iddia ediyoruz. Böyle bir yalanımız var. Bu yalana sizin de inanmanızı çok istiyoruz. Evet abi. Velhasıl bugün de hazırız ve başlıyoruz.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera,

0: Gürültü sevgili dinleyenler, bak ne güzel abi, bu ne enerji bu sabahta. Eyvallah canım kardeşim benim, çok çok teşekkür ediyorum. Bazen espri olsun diye bir şey söylüyorum ya arkadaşlar, işte bu ne enerji abi diyenlere diyorum, oğlum bak bunların hepsi para, hakikaten söylüyorum yani. Bir tık böyle moralim bozulur gibi oluyor benim de, herkes gibi sonra banka hesabımdaki ne bileyim rakamlar aklıma geliyor, rahatlıyorum canım yani. Ama bunların hepsi şaka. Dostlar şöyle söyleyeyim. Gece yatağa yattığımda vallahi söylüyorum, öldüğümü sabahta sıfırdan yeniden hayata döndüğümü düşünüyorum ben abi. Şaka yapmıyorum. Hayata biraz böyle bakıyorum. Hani Allah rahmet eylesin, Aysel Gürel'in böyle bir şarkısı var ya. Ben her sabah, işte her bahar mıydı? Evet, ben her bahar aşık olurum diyordu ya Aysel Gürel. Ben de onun gibiyim canım ciğerim. Vallahi her sabah yeniden doğduğumu hissediyorum yani. Çünkü kurban olduklarım, malumunuz biliyoruz. Biz doğarken böyle bir anlaşma yapmadık bu dünyada. Bir sözleşmemiz yok elimizde. O yüzden bak bugün bugündür. Yarındı. Dündü. Önemli olan bugünü yaşamak. Önemli olan anı yaşamak dostlar. Vallahi her sabah acayip böyle bir heyecanla uyanırım. Kötü şeyleri, olumsuzlukları unuturum. Her şeyin iyi olacağını düşünüyorum. Gece yatarken yarın beni neler bekliyor acaba diye. Ne bileyim abi, sabah ise hani bugün beni neler bekliyor acaba diye uyanırım. Vallahi hiçbir zaman negatif düşünmem. Hep güzel şeyler düşünürüm. Ya biliyorum benimki bir tık böyle bir polyanacılık ama olsun. Vallahi olsun, billahi olsun. Söylüyorum bazen sevgili dinleyenler, son birkaç yıldır hayatımdaki bütün gidişatı polyana vitesine taktım abi. O yüzden kendimi iyi hissediyorum. Hepinize tavsiye ediyorum. Vallahi tavsiye ediyorum. Hiç de fena bir vites değildir yani. En azından çarptığınızda çok da yara almıyorsunuz dostlar. Yani nasıl böyle oluyorsun be abi diyen bütün herkese şunu söylemeye çalışıyorum. Armudun sapını, üzümün çöpünü fazlaca kafaya takmaya gerek yok abi. Takmayın, faydasız. Çünkü bana kalırsa canım ciğerim bu hayat hafızasız. Üzmeyin kendinizi, bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi dur. Bayağı bildiğin abi psikiyatri gibi konuştum ya. Sevgili dinleyenler, geldiniz mi gaza? Aslansınız siz, yaparsınız siz diyerek ben hani daha çok gaza getireyim ya. Bak ben nasıl gaza geliyorum. Sizden gelen mesajlara bakıyorum. Vallahi söylüyorum, keyfim yerine geliyor baba. Teşekkürler dostlar. Öncelikle sosyal medya adreslerimizi hemen şöyle bir paylaşalım. Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Bilmeyenler, onlara da söyleyelim sevgili dinleyenler. Bu WhatsApp numarasının aramızda sır kalmasına gerek yok yani. Evet abi, onlar da bilsin. 0530-071-4355. Bir daha söylüyorum, 0530-071-4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Çiçeğim bir şey söyleyeceğim. Ben bugün konuşuyorum ama benim sesim bana bir garip geliyor. Niye acaba? Mikrofon ayarlarında mı bir şey var? Yoksa ben ilk reklam arasında kulaklarımı mı temizleyeyim? Vallahi sanki başkası konuşuyormuş gibi. Ne güzel olur değil mi ya? Ben kendi sesimden çok sıkıldım ya. Vallahi söylüyorum. İkinizden biri beni seslendirmek ister mi ya? Ben sadece dudaklarımı oynatayım abi. Ne güzel olur. Ne diyorduk? 0530-071-4355. Malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Canım kardeşim, bizi Instagram'dan takip eden bütün dostlara çok çok teşekkür ediyoruz. Takip etmek isteyen arkadaşlarımız varsa hemen yardımcı olalım. Programımızın adıyla, yani Arif Güven Showtime yazdığınızda Instagram'da bizi bulabiliyorsunuz. Teşekkürler takip edecek olan bütün dostlar şimdiden. Evet abi. Facebook beğeni sayfamız malumunuz Arif Güven Showtime. Twitter'da bizi etmek isteyen arkadaşlar varsa @Arif Güven. @Arif Güven. Et. Evet abi. Bu ne enerji? Ya kurban olayım vallahi söylüyorum, bak ağlamak da istemiyorum ama sabaha karşı 5'te uyandım. Yemin ediyorum sabaha karşı 5'te uyandım. Akşam yattığımda da saat 2 miydi neydi? Beceremiyorum abi, bak uyku gibi teknik olarak hiçbir şey yapılmayan eylemi bile ben yanlış yapıyorum ya. Bazen bunu dile getiriyorum ya. Evde köpek var, bilenler mutlaka biliyorlar. Hera, hayvan bile hangi saatte yatıp hangi saatte kalkması gerektiğini biliyor. Ben dediğim gibi uyku gibi teknik olarak hiçbir şey yapılmayan eylemi bile yanlış yapıyorum. İnanamıyorum kendime yani. Dur. Bir afyonu patlatalım. Bir kendimize gelelim. Sonra memlekette olup bitenlere bakacağız genç. Şimdi öyle mi? Peki buradayız. Sakın bir yere ayrılmayın. Tıkla kurban olduğum şuna, bir tıkla.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini

0: Arif kardeş, Londra'dan selamlar.
1: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
4: Radyo merhaba, reklamlar.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Hey! İşini daha

0: Radyo.de. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime.
6: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
4: Arif Güven Showtime.
7: Selam Arif, ben Yağmur. Haberler.

0: Artık uğur oy verelim Arif abi. Gebze'den Doğukan. Saygılar abi.
1: Arif abi artık uğur oy verelim oy. Oy verelim oy.
2: Arif Güven. Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
3: Arif abicim selamlar saygılar. Abi programını ilk defa dinliyorum. Acayip hoşuma gitti. Seni çok sevdim abi. Sevgi saygı. Şu an Bandırma'dan Balıkesir'e geçiyorum. Saygılar.
4: Arif abi merhaba. Ben Mehmet Aydın Nazilli'den. Dün akşam yanlışlıkla radyoyu açtım ve senin yayınını buldum. Gerçekten yayınını bulduğuma çok sevindim. İyi yayınlar.
2: Arif Güven Show.

Bari bunu kaldırabildiğin kadar eğlence elbette Arif Güven Showtime radyonuzda. Sevgili dinleyenler, şimdi bakalım dostlarımız neredeler? Ne yapıyorlar? Kimler? Abi neler yazmışlar? Hepsine şöyle bir bakalım. Bir nevi yoklama. Hatta şöyle bir şey yapalım. Yine memleketi gezeceksek abi, hayır bize eşlik etsin ya. Vallahi söylüyorum. Bir memleketi bir gezelim abi. Bakalım.

Senin enerjin beni de gaza getirdi. Bir traktör odun kırarım şimdi diye gelen bir mesaj var. Eyvallah canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim. Buyurunuz. 189 Kemal. Emrinize hazırdır komutanım diye gelen böyle bir mesaj var. Canım kardeşim benim. Antalya'ya sevgiler, saygılar. Buyurun. Olmazsa olmazımız elbette. Almanya. Canım ciğerim, Ömer'im, kurban olduğum çok çok teşekkürler. Gençlik. 549. Bizimle birlikte Arzu, hoş geldin. Dur bakalım. Trakya'dan selamlar. 39 Cenker burada. Hoş geldin kral. Eyvallah canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim. Dur bakalım. Abi hoş geldin. İnegöl'den takipteyiz. Seviyoruz seni. Talha ve Turgut, olmazsa olmazınız. Yine fotoğraf yollamış kardeşim benim. Sevgiler olsun sizlere. Bakalım. Neredeyiz şimdi? 71 Cüneyt. Alo Spi. Selam olsun dostum. Merhabalar, hayırlı yayınlar. Can ciğer 1436 Gülay burada. Eyvallah. Bakayım. Bu nedir? WhatsApp'ı sadece sana ulaşmak için indirdim. Seni çok seviyoruz. İsviçre'den selamlar. Zeynep. Zeynep'im, kurban oldum. Buyurunuz. Yalova'dan Emrah. Abi kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Merhabalar. Bu ne? Dur bakayım. İstanbul'dan selamlar. Reyhan. Reyhancığım çok çok teşekkür ediyorum. Canım İstanbul. Dur bakayım. Abi merhabalar. İyi yayınlar. İnternetten dinliyorum ama sık sık yayın kesiliyor. Yo, şu anda böyle bir sıkıntı yok canım kardeşim. Bir daha bir kontrol et. Bir daha böyle bir F5 yap. Merhabalar Hatay'dan Murat. Canım kardeşim. Sinyal kullanmayan şoförleri hiç sevmem. Evet, dün okumuştuk. Yine İstanbul'dayız. Üsküdar. Olmazsa olmazımız Mehmet Ali abimiz. Kurban oldum. Selam olsun. Buyurunuz. 321 Osi Biga Çanakkale. Canım Biga. Bu ne? Dur bakayım. Vallahi uzun zamandır seni dinliyoruz aslında odadaki. Çok çok teşekkür ediyorum ya. Lüleburgaz'dan Esra ben diyor. Canımcığım çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bakalım. Merhabalar. Huzurlu, sağlıklı, sıhhatli, bereketli ömürler nasip etsin Rabbim. Arif Bey. Yalova'dan. Güzel Türkiye'm için gelsin. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir de canım kardeşim adını yazsaydın ki yazmış. Mehmet, Mehmet'im. Tanıdım tek maaşı ilim edep haya adı Hacı Bektaşi Veli. Düzce, Karabük, Bartın, Yalova, Batman. Öyle Isparta'nın gülündeki dikenler her ele batmaz. Yeşil ve mavi kucaklaşır. Selamlar, güzel insan, iyi yayınlar. Kurban olduğum Kenan'ım çok çok teşekkür ediyorum. Baba hızlıca geçiyorum bakalım. 1064 Hasan Gebze, o da bizimle birlikte. Abi kolay gelsin, iyi yayınlar diliyoruz. Bakayım bakayım bakayım bakayım. Kim olduğunu yazmamış. 9965 ilk mesajı bize. Canım ciğerim. Bugün kimse yüz gön. 75 72 mesajın gelmiştir. Çok çok teşekkürler. 117 Emrah. Abi bu numaralar ne canım ciğerim? Dinleyenlerimize numara verdik. Daha doğrusu okul numaralarını kendileri hani böyle hangisini istiyorlarsa onu kullandılar. Yoklamayı öyle yapıyoruz işte. Merhaba abi, Hatay'dan sevgiler. Kenan Kazmacı, Kenan Kazmacı. Çok çok teşekkürler. Mersin Silifke, operatör Ömer. Selam Arif abi. Selam, kurban olduğum canım Silifke. En iyi dostum Hataylı, en kahraman Maraş. Ne için kavga, ne için savaş? Bu senin yurdun. Buyurunuz. İçtima saati gelmiş. Herkes burada. 08 Erdal, İnegöl'den selamlar. Canım ciğerim, hoş geldin. Bu ne? Rastgele Cano, Ali Ço ben. Ali Ço'm, kurban oldum. 1329 Ömer abim, ben de buradayım. Abim, olmazsa olmazımsın. Bakın düşman evi. Hollanda, Amsterdam'a sevgiler, saygılar, kurban oldum. 1006 Mehmet abimiz de bizimle birlikte. Buyurunuz. Seni dinlemek için vardiya değiştirdim kral. Sana ben kurban olurum canım kardeşim benim. Yeni... 435 Hülya, Adana'dan sevgiler. Canım Hülya'cığım, kurban oldum Adana'm. Selam olsun dostlar. Çorum'da bombacıyım, Kırşehir'de bakırcı. Ne faşistim, ne gerici, ne bölücü, ne ayrımcı. Bilecik, Çankırı... Son bir 20 saniyemiz kaldı. Evet, son bir 20 saniyemiz kaldı. Hayri ile birlikte bitirelim canım kardeşim. Sonrasında haber başlıkları gelecek dostlar. Ayrılmayın.

insan ol. Bir gönül ve gövdemiz.

Hadi bunu su kaldırabildiğin kadar eğlence. Radyonuza bakalım. Küçük sırada çiçekler de seni dinliyor. Ay kurban olurum, ne kadar güzel bir fotoğraftır bu ya. Şimdi sevgili dinleyenler, mesajlarımıza elbette ara ara bakmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama memlekette ne oluyor diye bitiyor. Şöyle bir haber başlıklarımız gelsin. Buyurunuz. Sıkı takip edenler mutlaka biliyorlardır. Dedik ki sürekli işte emekliye müjde, emekliye müjde diyen o meşhur gazete. Alışverişe tek başına ve tok karnına çıkın gibi. Çocuklarınızı mümkün olduğu kadar götürmeyin gibi. Evet, hani alışveriş tavsiyelerinde bulundular bize. Şunu söylemeye çalıştılar bir nebze de. Dediğim gibi hani ya fiyatlar falan artmadı memlekette, siz alışveriş yapmasını bilmiyorsunuz diyerek bize tavsiyelerde bulunmuştu. Şimdi bugün baktığım zaman gazetelere, marketlere yeni düzenleme yolda diye böyle bir haber gördüm. Dedim hayırdır, marketlere yeni düzenleme yolda. Herhalde artık çocukları içeriye almayacaklar, bilmiyorum yani. Nedir ne değildir elbette anlatacağız kurban olduklarımı. Buyurunuz. Kafe, bar, restoran sahipleri ve çalışanları işletmelerinin önünde eylem yaptı diye böyle bir haber var. Mesela bu konuya bağlantılı ne dedik? Anadolu Ajansı canım kardeşim esnafın derdini dinlemiş. Ama bizim esnafın değil, Japon esnafının derdini dinlemiş. Sıkı takipçiler biliyorlar. Dedik ki bizim esnafımızın durumu ne olacak? Yani Anadolu Ajansı, git bizim esnafla konuş. Vatandaşın bir durumuna bak. Hayır, onlar daha çok Uzak Doğu halkının sesi Anadolu Ajansı. Malumunuz gitmişler. 9000 kilometre ötede kepenk kapatan Japon esnafıyla görüşmüşlerdi. Al bak, bizdeki durum da bu. Başka ne oluyor? Buyurunuz. Konya'da soyguncuyu imitasyon altın vererek yollayan bir kuyumcunun hikayesi var. Der ki elimdekilerin demo olduğunu bildiğim için verdim diyor, o da gitti. Yani evet abi, bir şey söyleyeceğim. Yani ülkenin hırsızı bile dolandırılıyor ya. Şimdi elindekilerin imitasyon olduğunu bilmeyen bu hırsız kardeş yarın öbür gün çıkıp da ya memleketin iyice çivisi çıkmış arkadaş diye isyan etmez herhalde yani. Vallahi söylüyorum, görüntüler de var. Çocuk da ne kadar sakin, ne kadar, hakikaten helal olsun canım kardeşime. Anlatırız. Buyurunuz. Jigolo çetesinin kurbanları anlattı. Geride bıraktığımız günlerde zaten bunlara böyle bir operasyon yapılmıştı. Canım ciğerim, 91 kişilik, bak 91 kişilik Jigolo çetesine ilişkin hazırlanan iddianamede dolandırıcılığın yöntemine dair önemli ayrıntılar ele geçirildi. Bak şimdi, Konyalı döküm işçisi Veysel S. Jigolo üyeliği için kendisini arayan kadın hakkında sesi çok güzeldi, toplamda 10.000 lira yatırdım dedi. Baba sesi güzel diye telefonun öbür ucundaki ablanın sesi güzel diye 10.000 TL yatırmış. Diyorsun eh be güzel abim, nasıl bir yokluk bu yani. Oğlum sadece bizim memlekette mi? Hayır, dünyada ne oluyor diye bitiyor. Al bak, NASA duyurdu. Ne oldu NASA? NASA der ki 5 asteroid dünyaya doğru geliyor. Baktılar biz sallamıyoruz artık hani bir tane iki taneyi. Çünkü ara ara sürekli böyle haber yapıyorlar. E biz de sallamayınca bunlar 5 tane birden yollamış bu sefer yani. Bakarız kurban oldukları. Bak bir abi var, hakikaten söylüyorum, hayran kaldım adama. Çünkü arabanın ön koltuğundan 40 bin lira çalıp yakalanan hırsız, bak şimdi yakalanmış, arabanın ön koltuğundan 40 bin lirayı araklıyor. Sonrasında yakalanıyor ve demiş ki çalmadım, yolda buldum. Türkiye artık eski Türkiye değil. Bak şimdi hırsızın açıklamalarına bak abi. Türkiye artık eski Türkiye değil. Ülkemiz çok gelişti ve büyüdü diyerek kendisini savundu. Abi şimdi sen hırsızlıktan yakalanmışsın. Adamın açıklamalarına bakıyorsun. Hani çalmadım, yolda buldum. Tamam, yaptığın eylemle alakalı bir açıklama olabilir de. Türkiye artık eski Türkiye değil. Ülkemiz çok genişti ve büyüdü diyerek kendini savunmuş. Dedim ki oğlum bak, birazcık daha konuşursa vallahi söylüyorum, bu arkadaş belediye başkanlığına aday olduğunu falan açıklayacak yani. Şaka gibi ama gerçek. Var kurban olduklarım, bir dünya haberimiz var. Bunlar bir tık böyle bir haber başlıkları olmuş olsun. Ayrıntılar var, detaylar var kurban olduğum. Ama o kadar da zamanımız var. Relax.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven,
1: Arif Güven
0: yayında.
2: Arif abi günaydın, ben Leburgaz'dan Kemal. Sen bizim iç sesimizsin, seni seviyorum.
3: Arif abi, seninle birlikte yayındayız.
4: Arif Güven.
5: Günaydın Arif. Şu pozitif enerjinin %10'unu bana versen dünyanın en mutlu insanı ben olurum herhalde.
6: Selamlar Arif Güven. Biz Giresun Ey Nesil'den genç şoför kardeşlerin. Seni büyük bir hayranlıkla takip ediyoruz. Hayırlı günler.
7: Abi programın sonunda yapmış olduğun konuşma bana Cüneyt Arkın'ın filmini hatırlattı. Ya abi ilk önce öpüyorsun sonra dövüyorsun. İlk önce öpüyorsun sonra dövüyorsun. Abi sen de ilk önce güldürüyorsun sonra son konuşmandaki duygusal konuşmalarla ağlatıyorsun. Yapma şu duygusal konuşmaları abicim ya. Yapma şu duygusal konuşmaları abicim ya.
8: Selamünaleyküm Arif abi. Ben Gebze'den taksici Orhan. Abi bayağıdır dinleyemiyordum seni. Dün geceye geçmiştim. Bugün yine gündüzdeyim. Senin sesini duydum. Çok mutlu oldum abi.
9: Arif abi merhabalar. Nazil'den. Ben kim miyim? Durgun Canlı. Abi yanlış okumadın. Adım Durgun abi. Soyadım Canlı. Adımı da soyadımı da çok seviyorum abi. Sen de seviyorsun. Etkin diksiyonun ve keskin esprilerine bayılıyorum abi. İyi çalışmalar abi.
0: Arif Güven Showtime.
10: Arif Güven Showtime.
11: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
12: Radyo merhaba, reklamlar.
13: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
11: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime.
0: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
4: Arif Güven Showtime.
6: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek, sevgilimi beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
7: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
8: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
9: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracaktı resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.

0: yaşasın bu dünya.
1: Bu ne? Dur bakayım.
2: Selam Arif abi. Yalova'dan Emrah. Çöp kamyonu şoförüyüm. Seni dinliyorum. Ya senin sesin en çok hoşlandığım kızın sesinden daha çok mutluluk veriyor bana.
1: Ya ses olarak belki beklentiyi karşılayabilirim canım kardeşim ama yani çok da beklentiyi yüksek tutmamak lazım. Teşekkür ediyorum canım ciğerim. Hakikaten söylüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Yalova'da çöp kamyonu kardeşimiz böyle bir ses kaydı yollamış. Şimdi biz başlayalım canım ciğerim. Nereden başlayalım? Nasıl anlatalım? Hangi haberle başlayalım? Kurban oluyorum. Şu habere bir bakalım. Hatta günün konusunu belki buradan da verebilirim. Marketlere yeni düzenleme yolda deyince dedik eyvah, herhalde artık çocukları içeriye almayacaklar. Çünkü öyle bir tavsiye vardı. Nedir hikaye bakalım? Ticaret Bakanlığı meyve ve sebzelerin satışı ve taşınmasında yeni yönetmenlikleri hayata geçirmeye hazırlanıyormuş. Buna göre canım ciğerim bazı sebze ve meyveler seçilemeyecek. Açık alanlarda satılamayacak. Bu mudur diyorsun ya? TRT Haber'in bilgilendirdiği duruma göre Ticaret Bakanlığı meyve ve sebzelerin ambalajlanma, depolama ve taşınmasına yönelik taslağı hazırladı. Sektörün görüşüne açtı. Taslağın hayata geçmesiyle sebze ve meyvelerin bazıları açık alanlarda satılamayacak. Düzenleme ile birlikte tüketici sebze ve meyveleri seçemeyecek. Bu meyveler marketlerde oluşturulacak, özel kapalı alanlarda satılacak. Zayiatın önüne geçilecek diye böyle bir ara başlık da var. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan yeni uygulama ile hem zayiatın önüne geçileceğini hem de tüketicinin daha kaliteli ürün tüketeceğini söyledi. Düzenleme kapsamında ahududu, böğürtlen, dut, mango, şeftali, mantar gibi sebze ve meyveler bulunacak. Kavun, karpuz, kestane, mısır, nohut, muz, soğan, patates gibi ürünler açıkta satılmaya devam edilecek. Diyorsun, ha, iyi. Çok şükür ya Rabbi. Yani zamların önüne geçileceğine, sebze ve meyvelere dokunmamaya sahip ediyorum.

ederek vitrindeki bilezikleri alıp kaçtı. Soyguncuya verdiği bileziklerin imitasyon olduğunu belirten Mehmet Bağcı Atak, kendi canımı tehlikeye atmak istemedim. Teşhir olarak koyduğumuz demo altınları verdim gitti diyor yani. Çeyrek altın çıkartmak için tezgahın altına girmesiyle soyguncu belindeki tabancayı çıkartıp dağıtırım beynini, altınları doldur diyerek tehdit etti. Canım kardeşim de vitrindeki bilezikleri torbaya koydu. Soyguncu torbayı alıp iş yerinden kaçtı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı ki görüyoruz da zaten. Mehmet Bağcı Atal soyguncunun torbasına vitrindeki sahte bilezikleri koyduğunu belirtti. Kendi canını riske atmak istemediğini ifade eden canım kardeşim tek başınaydım. Müşteri gibi çeyrek altın sormak için geldi. Sonra altını vermek için eğildim. Zaten diyor soymayı kafasına koymuş. Silahı çekti. Doldur buraya falan dedi. Ondan sonra tamam sakin dedim. Sol tarafıma geçtim. Senin burada beynini dağıtırım falan dedi. Ben de elimdeki demo yani imitasyon olduğunu bildiğim için diyor başımdan sağmak maksadıyla altınları torbaya koydum. Ürünleri verdim. O da diyor gitti yani. Çiçeğim, ülkenin hırsızı bile dolandırılıyor ya. Ertesi gün soyguncu gelip de ben bunları buradan aldım sahte çıktı diye şikayet etmez inşallah seni yani. Ha? Vallahi çocuğa helal olsun, son derece sakin davranıyor ve imitasyon altınları demiş al git ya, hani sıkıntı yok. Vay be. Canım kardeşim işte geldiğimiz nokta budur yani, namusuyla soygun yapan adama. Gerçekten söylüyorum, namusuyla soygun yapan adama sahte altın vermek hiç olmamış canım kardeşim yani. Kurban olduklarım, sevgili dinleyenler, sakın hiçbir yere ayrılmayın.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: biraz,
1: biraz daha.
0: Daha
1: yüksel.
0: Evet.
1: Arif Güven yayında.
0: Yettim galiba. Sevgili dinleyenler, ne oluyor diye bitiyor. Şöyle bir bakalım. Buyurunuz. Jigolo çetesinin kurbanları anlattı. Babacım ne rezilliktir ya. Yemin ediyorum ya. Sesi çok güzeldi. 10.000 TL'ye yatırdım. Ara başlık da bu. Şimdi Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre liderliğini 44 yaşındaki müzisyen Çağatay Öztürk'ün yaptığı 91 kişilik Jigolo çetesine ilişkin düzenlenen iddianamede dolandırılanlara dair ayrıntılar da ortaya çıkmış. İddianameye göre şebekeye 120.660 lira kaptıran 48 yaşındaki Mehmet K'nin, bir şey söyleyeceğim, sadece bu adam Jigolo olmak için 120 bin para mı kaptırmış abi? Eh be abicim ya, hakikaten söylüyorum yani. Neyse, 48 yaşındaki Mehmet K'nin polise başvurması sonucu soruşturma başlatıldı. İfadesine göre Mehmet K internette gezindiği sırada rüya ajans, çapkın ajans, gökyüzü ajans gibi Jigolo sitelerine girip çıktı. Mehmet K girdiği her siteye iletişim bilgilerini bıraktı. 400 liralık bir üyelik ücreti yatırmakla işe başlayan Mehmet K 10 gün içerisinde 120.660 lira yatırdıktan sonra dolandırıldığını anladı. Abicim bak, ben hayret ediyorum. Sen bu zekayla bu 120 bini nasıl biriktirdin? Hakikaten söylüyorum. Kocaeli'nde yaşayan 40 yaşındaki Emrullah Ön'ün ifadesine göre de Jigolo çetesine o 11 bin lira 600 lira kaptırmış ve o süreçte işsizdi. Emrullah geçen yıl 20-21 Şubat'ta Jider isimli bir Jigolo sitesinin bilgilerini oraya veriyor. Kısa süre sonra aranan Emrullah Ö 1300 liraya yakın üyelik ücretinde yatırıyor. Daha sonra ajans Emrullah Ö'ye sizinle birlikte olmak isteyen kişi Tuğçe Hanım, birazdan sizi arayacak deniliyor. Kendisini Tuğçe olarak tanıtan kişi Emrullah Ö'ye senin adına ajansa 4500 lira yatırdım diyor. Tuğçe Emrullah Ö'yü bir kez daha arayarak seninle sabaha kadar birlikte olmak istiyorum, ajansa 10.000 TL daha gönderdim ifadesini kullanıyor. Emrullah Ö ajans tarafından aranarak Tuğçe Hanım'la işte hani yani diyor ki madem öyle diyor, sizin de bizim ajansımıza 2.000 TL yatırmanız gerekiyor diyor. Bu 2.000 TL'yi de yatırıyor Sazan kardeşim. Birkaç saat sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun paraya el koyduğu yalanı uyduran şebekeden kendisini İhsan Beyoğlu olarak tanıtan kişi Emrullah Ö'ye hesabına 22.800 lira gönderilmiş. Bu ajans Jigolo ajansı. Burada çalışmak suçtur. Paraya el koydum. 6.800 lira daha yatır, paranı sana göndermesini sağlayacağım diyor. Hesabına para geleceğini düşünen Emrullah Ö ifadesinde fakat hiçbir gelişme olmadı. Gece de bayan zaten gelmedi diyor. Diyorlar ki bak, senin parana işte hesabına 22 bin para yatmış zaten ama bu diyor hani Jigolo ajansı. Burada diyor çalışmak suç. Sen diyor bana 6.800 ver. Ben diyor bu 22.800'ü sana geri yatırayım. Bu 6.800 daha bayılıyor. Yapılırken üyeliğin derecesine göre 1.000 ila 2.000 TL arasında kayıt parası alınıyordu. Tuzağa düşürülen erkek şebeke kadın üyesi tarafından aranıyordu. Şebekenin başka bir üyesi ise tuzağa çekilmiş erkeği arayarak sen FETÖ'cülerin hesabına para yatırmışsın. Başın belada, ancak biz sana yardım edeceğiz. Bunun için para gerekli diyerek verdikleri hesaba ek para yatırması isteniyordu. Babacım ne yaptınız siz ya? Bu sefer bak şimdi başka bir abinin ifadesi de budur. Ankara'da inşaat ustası olarak çalışan ve 5400 lira dolandırılan 52 yaşındaki Erdoğan G ise amacının ayda 5000 TL nakit para karşılığı... Tövbe yarabbim ya. Bak şimdi... Hadi diyorsun bunlar abi işte 52 yaşında vesaire vesaire. İşte tabii ki bir şey söyleyecek halimiz yok da. Konyalı döküm ustası. Çiçeğim sen daha 29 yaşındasın ya. 29 yaşındaki Veysel S ise Jigolo üyeliği için kendisini arayan kadın için sesi çok güzeldi, toplamda 10.000 lira yatırdım diye konuştu. Baba nasıl bir yokluk bu ya? Ben söylüyorum, vallahi söylüyorum ya. Şu cinsellik konusunda, yani cinsel yokluk konusunda anladığım kadarıyla dünyanın Afrikasıyız yani. Böyle bir şey olur mu ya? Kurban olduklarım, yapacak bir şey yok. Yani Jigolo olayım derken abiler sizi ayakta öpmüşler yani. İşte bunlar havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban olurum dediğimiz memleketimizin haberleri.
2: Uşak da sislerin içinde kaybolsa.

0: İfriz, 40'lı 50'den dinlemediyiz. Çok selamlar. Ben Caner. Heykelini dikmeye beton yetmez. Beton adamsın.
1: Selam Marif. Ben Köln'den İlhami. Öyle yani. Diyen adam var ya, ona bayılıyorum yani.
2: Ben Almanya'dan Kadir kardeşim.
3: Arif, arkadaşım mekanında şimdi seni konuşuyorduk. Biliyor musun dedi Arif'e. Dedim herif manyak. Olur olmaz güldürüyor dedim beni, anlamsız anlamsız. Sağda solda ışıklarda dedim vatandaş garip garip bakıyor. Arif yapma böyle bize. Ayıp.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime.
6: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
4: Arif Güven Showtime.
7: Radyo merhaba, reklamlar.
8: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
1: Hey! İşini daha fazla

0: Nokta.de Radyo Merhaba. Seni herkes duysun. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
4: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
5: Arif Güven Showtime.
7: Arif abi günaydın. Gebze'den Şafak. Artık abi sabahları geçtim. Gece rüyalarıma giriyorsun. Koyun sayar gibi seni sayıyorum.
8: Ana bahabbek ya habibi. Seviyorum seni Arif abi.
9: Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. İyi ki senin gibi bir radyocu, bir programcımız var.
10: Selamünaleyküm. Sesini duymak çok güzel abicim benim. Ben kendim Azerbaycanlıyım. Burası Balıkesir. Manyas kızı kısa.
7: Arif abi süper güzel bir haftan olsun dedin abi. Daha ilk günden, ilk dakikadan polise yakalandık.
11: Şirketin bütün kepçecileri, kamyoncuları hep seni dinliyor. Kendi kendimize gülüyoruz inan ki.
12: Selam Arif. Manavgat Side'den ben Elif. Yine her sabah olduğu gibi masamızı şenlendiriyorsun.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yettik gari. Sevgili dinleyenler, malumunuz artık biliyorsunuz programı böyle bir ortaladığımızda diyoruz ki artık kale değişikliği oldu. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Şimdi elbette günün konusunu vermemiz icap ediyordu ki soran arkadaşlarımız da var. Abi günün konusu, abi günün konusu. Kurban olduğum günün konusunu şöyle bir şey verelim. Şimdi daha doğrusu bir yazışmadan yola çıkarak böyle bir konu veriyorum. Daha önce mesela hani... Sağ olsun var olsun dinleyenimiz ya çok konuşuyor bu adam falan deyip radyosunun sesini kısıyormuş abi ben çıktığımda. Vallahi söylüyorum. Ben söylüyorum abi biz hani bak diyorum ya boş boşuna söylemiyorum. Biz buraya geldiğimizde sırf biz geliyoruz diye o saatte radyolarını açanlar var. O saatte özellikle radyosunun sesini yükseltenler var. Ama özellikle o saatte radyosunu kapatanlar da elbette vardır. Burada önemli olan nedir? Önemli olan canım kardeşim çoğunluktur önemli olan. Velhasıl çoğunluğu sağlıyorsan sıkıntı yoktur. Velhasıl dedi ki abi hani çok konuşuyor diye kısıyordum ben seni dedi. Sonra bir tık böyle bir kulak kabartmış anlattıklarımızı ondan sonra o gündür bugündür bak müdahale oldum şeklinde böyle bir mesaj vardı. Dedim bir tık böyle bir ön yargılı yaklaşmışsın. Bu sebepten dolayı hep söylüyorum arkadaşım sevgili dostum kurban olduklarım bu radyo programı ya öyle radyo bir kenarda tıngırdasın diye yapılan bir radyo programı değildir. O tarz format yayını yapan zaten hani arkadaşlarımız var. Bu bir tık daha böyle bir konuşan bir radyo programı dolayısıyla da dinlemek lazım. Şimdi buradan yola çıkarak arkadaşlarımıza soralım. Genel anlamda böyle hani olduğumuz durumlar elbette mevcuttur. Hani başta böyle bir ön yargımız olur ama sonra hakikaten tiryakisi oluruz. Yani velhasıl sizin de böyle bir durumunuz oldu mu? Hani benden bahsetmiyorum, benim için söylemiyorum elbette ama başta abi çok ön yargılıydım daha sonrasında vallahi çok sevdim deyip de işte tiryakisi olduğunuz ne var abi? Bu işte bir şahıs olabilir, ne bileyim bir böyle bir lezzet olabilir. Bir televizyon dizisi bile olabilir ya. Ben mesela bak kesinlikle hakikaten söylüyorum şu herkesten o kadar çok duyuyordum ki artık sıkılmıştım yani abi nasıl izlemezsin ya falan deyip duruyorlardı. La Casa de Papel'den bahsediyorum. Ya diyorum izlemedim kardeşim izlemedim yani. İzlemedim deyince de uzaylı görmüş gibi bakıyorlardı benim. Valla benim arkadaş ortamı öyle bakıyordu bana yani. O nasıl izlemezsin ya? Abi izlemedim diyorum. Ya nasıl izlemezsin ya? Ya izlemedim oğlum izlemedim işte ya. Velhasıl artık böyle bir gına gelmiştim. O duya isminden gına geldi. La Casa de Papel, La Casa de Papel. Ama bak hakikaten söylüyorum. Başta ön yargılıymışım. Sonrasında valla söylüyorum tiryakisi oldum. Yani yeni bölümler... verileceği gün sallıyorum 9'da yayına girecekse ben bildiğini abicim 6'da kalkıp duşumu alıp hemen söylüyorum. Hatta ya onların o meşhur maskeleri var bilenler mutlaka biliyorlar. Maskemi de takar canım ciğerim saat 8'de televizyonun başında beklerim. Yani o derece tiryakisi oldum. Şimdi dediğimiz gibi günün konusu bu olmuş olsun. Başta ön yargılı olup da sonrasında çok sevdiğiniz sonrasında tiryakisi olduğunuz babacım ne var hayatta? Günün konusu budur. 0530 071 43 55. Bir daha söylüyorum 0530 071 43 55. Malumunuz Arif Güven Show Time WhatsApp numarasıdır. Yazınız yollayınız. Bu nedir? Arzu yollamış. Haftada iki defa kırmızı et yersek ne olur? Espri güzelmiş teşekkür ediyorum. Dur bakayım. Esra'cığım çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu arada hani merhabalar Arif Bey. Ya bir şey söyleyeceğim. Sokak esprileri yapan adama bey demeyin ya. Kurban olduklarım ya. Vallahi diyorum. Tebrik ederim. Başarılarınızın devamı dilerim. Ben Zeynep Didem Gezgin. Beni de Face'ten takip edebilirseniz edebilirsiniz isterseniz.
2: Zeynep Gezgin sosyal medya.
1: Peki teşekkür ediyoruz da yani ben çok böyle doğruyu söylemek gerekirse Face'i çok böyle faal kullanmıyorum. Facebook'u daha çok Instagram kullanıyoruz bu ara. Dur bakayım. ...64 Uşak Ali. Eyvallah Ali'cim hoş geldin. Anlaştık mı sevgili dinleyenler? Artık hani bu konuyla ilgili bir daha bir şey söylemeyeyim. Dediğimiz gibi başta böyle bir ön yargılı olduğunuz... ama sonrasında çok beğendiğiniz... sonrasında tiryakisi olduğunuz bir şey. Artık ne olur onu da bilmiyoruz ama... yazınız yollayınız. 0530 071 43 55. Malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası.
0: Bayanlar baylar... radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven. Yayın.

kez başlama. Sevgili dinleyenler, buyursunlar, günün konusuyla alakalı arkadaşlarımız sağ olsunlar, var olsunlar, mesajları yolladılar. Bakalım bakalım bakalım. Günün konusu neydi abi diye soracak olanlar varsa bir kez daha söylemiş olalım. Böyle bir dinleyenimizle yazışma sonrasında böyle bir konuya karar verdik. Başta çok ön yargılıymış. Abi çok konuşuyordun ya. Vallahi kısıyordum radyonun sesini falan dedi. Ondan sonra bir tık dinledikten sonra o gündür bugündür abi full dinliyorum diyor. Teşekkür ettik. Dedik ön yargı işte. Vardır bizim de böyle hayatta ön yargılı olup da sonrasında tiryakisi olduğumuz. Benim verdiğim mesela La Casa de Papel vardı örnek. Bakalım arkadaşlarımız ne gibi örnekler yollamışlar. Buyur bak, diyor ki tatlının içinde peynir olur mu diye 30 yaşıma kadar yemediğim künefe diyor. Sensiz geçen yıllarıma yanarım. Doğru söylüyorsun ya. Yani düşününce bir garip geliyor tatlı ve peynir. Ama künefe baba Allah diyorum yani. Bu nedir, dur bakayım. Abi bebeklerken Pepe'yi hep diyordum ama diyordum ki 4 yıldır evliyim. 4 yıldır evliyim. 3 yaşında kızım var. Canım kardeşim fotoğrafını da yollamış. Allah sağlıklı mutlu çok güzel ömürler versin. Son 1 senedir Pepe tiryakisi olmuş ya. Kazık kadar adam affedersiniz yani. Son 1 senedir Pepe'nin tiryakisi oldum. Akşamları kızımla izlemeden uyumuyoruz. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli ya vallahi. Dur bakayım. Lise yıllarımda nefret ettiğim bir kız vardı. Çok kavga ettik, birbirimizi yedik o derece. Ama artık sıkı dostuz diyor. Ne güzel. Buyur. Ala'dan Tunç, günün konusuna cevap. Etho. Nedir o? Eşkıya dünyaya hükümdar olmaza karşı çok ön yargılıyken şimdi diyor hastası oldum abi. Eyvallah. Bakalım arkadaşlarımız neye çok ön yargılıymış. Eskiden maden suyunu nasıl içiyorlar diye çok kızıyordum. Şimdi diyor olmadan yapamıyorum abi. Her gün bir tane mutlaka içiyorum. Maden suyuna karşı ön yargı. Tey tey tey tey tey yani. Nohut dürümü. Ben hiç yemedim. Nohut dürümü. Aa, yani haşlanmış nohut ve dürüm mü yapılıyor? Gördüm galiba da hiç yemedim. Ona karşı çok ön yargılıydım abi. Onsuz geçen yıllarıma üzülüyorum. Allah Allah. Var mı buralarda, yok değil mi? Hiç görmedim ben yani. Nohut dürümü.

0: buyurun, fitness'a karşı çok ön yargılıydım abi. Şimdi her gün yapıyorum. Eyvallah, ne kadar güzel. Bamya'ya karşı çok ön yargılıydım. Şimdi diyor yiyorum. Çok güzel, tamam. Neye karşı? Pastırma gelmiş. Hayatta ağzıma sürmezdim. Ramazan'da canım çekti. Denedim. Abi insanın canı bilmediği bir şeyi nasıl çeker ya diyor. Eyvallah, bak pastırmayı sevmiyormuş. Pahalı da Meret'e, hakikaten söylüyorum yani. Dilim dilim. Sade soda. Bak sade soda bir tane daha geldi. Twitter abi. Twitter'a karşı çok ön yargılıydım. Şimdi Twitter'da sürekli diyor bir şeyler paylaşıyorum. Eyvallah, güzel. Mantar. Mantara karşı ön yargı olur mu ya? Ama bazıları çok tatsız tutsuz buluyor da. Güzeldir mantar ya. Kaşarıyla. Ama mı be? Tahinli cevizli bal kabağı tatlısı. Ön yargılıydım abi. Abi çok güzel şeyler yolluyorsunuz ya. Valla. Bak. Bir sanatçı da olabilir demiştik. Onunla ilgili gelmiş. Mabel Matiz ilk başlarda itici geliyordu. Çok popülerdi. Sonra dinleye diyor. Beğendim. Hakikaten söylüyorum. Ben de Mabel Matiz'in ne söylediğini anlamıyordum abi. Belki de bir şey söyleyeceğim. Yani burnunda et varmış gibi konuşuyor. Vallahi yani bana kalırsa adamın ismi Mabel Matiz bile olmayabilir. Yani burnunda et var abi, ne söylediği anlaşılmıyor. Adın ne dediklerini Mabel Matiz falan dediyse demişlerdir. Mabel Matiz dedi herhalde. Bunların hepsi espri olsun diye söylediğim şeyler. Yoksa gerçekten söylüyorum, ben de acayip beğenirim Mabel Matiz'i yani. Günün konusu çiçeğim, malumunuz önceleri çok ön yargılı olduğumuz ama sonraları çok da sevdiğimiz artık acep bu hayatta ne varsa yazınız, yollayınız.
1: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek sevgilim beklemekten daha heyecanlı, aramızda kalsın lütfen.
2: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
3: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
2: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracaktır resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.

0: sıcak su gibisin. Hem yakıyorsun hem yakıyorsun.
1: Patlak teker değiştirirken bile seni dinliyoruz Arif Güven.
2: Arif abi günaydın. 10 senedir İstanbul'daki en zor ikinci mesleği yapıyorum. Sayende moralimiz hep yüksek be abi. Cumartesi pazar da olsan keşke.
3: Arif abi sen ne kadar maaş alıyorsun da bu kadar mutlu olabiliyorsun? Çok merak ediyoruz.
4: Arif Güven, idolsün idol.
5: İyi günler, kolay gelsin Arif abi. Seni dinlemekten ne kamyon doldurabiliyoruz ne de tesviye yapabiliyoruz. İşten olacağız, kolay gelsin abi.
6: Günaydın Arif, Hatay Antakya'dan sevgiler. Şanssızlıklar hep beni buluyor. Bugün tuvaletin içine arabanın anahtarını düşürdüm.
7: Arif Güven, Showtime. Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
9: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
7: Arif Güven Showtime.
10: Radyo merhaba, reklamlar.
11: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
9: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
3: Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040-88-356-35.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Hey, işini daha fazla

0: Radyo.de. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.
2: Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime.
4: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.

0: Arif'im ne haber ya? Gebze'den Necmettin. Seni dinliyorum diye Gebze'ye gelirken Bursa yoluna girmişim yala. Karşımda feribotu gördüm.
1: Merhaba Arif abi. Trabzon Vakfı Kebir'den Raskon.
2: Arif abi sırf seni dinleyebilmek için Soma'ya gidiyorum, inan buna.
3: Merhabalar Arif abi, iyi yayınlar abi. Ben Malkara'dan Ferhat. Abi bir sana bir de sabah uykusuna doyamadık be abi.
4: Arif abi, abi iyi ki varsın ya.
5: Tribin olurum düşünür düşünür sıkıntıya girersin. Arif, merhabalar Arif. Sevdiğim bir şarkıyla merhaba demek istedim sana. 10 gün falan oldu seni dinliyorum ve bayılıyorum programına. Harika bir şeysin sen Arif.
6: Varsa derdiniz, bekler Arif abiniz. Reçete gibisin Arif, reçete. Darıca'dan selamlar.
7: Arif'cim gelen sesli mesajları dinliyorum da dinleyici kitlenden gerçekten korkmaya başladım.

0: somebody.
1: Bol. Yetikari. Sevgili dinleyenler, bakalım arkadaşlarımız ne yollamışlar. Ön yargılı olup da daha sonrasında müptelası, triyakisi olduğumuz acep ne var? Bilgisayarda şu tarla ekip biçme oyunu vardı. Bizim ailede herkes oynardı. Hakikaten söylüyorum. Fine Wild miydi? Tabii canım. Domates ekiyorduk. Gece saat 3'te kalkıp biberleri topluyorduk. Koca koca insanlar bunu yapıyordu. Vallahi söylüyorum. Yani eve gelirken oradan manavdan yarım kilo domates aldıysan almaz, gecenin 3'ünde kalkıp mısırları topluyordu. Bir şey yapıyordu yani. Bilgisayarda şu tarla ekip biçilen oyun vardı. Bizim ailede herkes oynardı. Çevremde hatta kızardım. Gerçek tarlamız var, onu ekip derdim. Bir gün diyor kızım, annem şu tarlayı düzenlesene dedi. Müptelası oldum. Hakikaten bir şey söyleyeceğim. İtiraf ediyorum, ben de oynadım. Ama gecenin 3'ünde kalkıp da domates toplamadım. Yani... Vay be. Sana ben kurban olurum. Ömer'im Almanya'dan yollamış. Başta ön yargılı olup hiç sevmedim. Şimdi görmeden duramıyorum. Şimdi seni dinliyoruz ve tıraş olacağız diyor. Ay kurban olurum, köpeğinin fotoğrafını yollamış ya. Çok çok teşekkür ederim. Bakalım. Twitter bir daha gelmiş. Midye dolması ve pastırma abi. Allah Allah. Bir de diyor Ebru Gündeş şarkıları. Başta çok ön yargılıydım. Şimdi abi hepsini seviyorum. Ah, herhalde ya, midye dolması yenmez mi be kardeşim ya? Ya ağzımın şuları şu anda var ya, şapı şapı akıyor yani. Yemin ediyorum ya. Karides, başta çok ön yargılıydım, sonrasında bayıldım abi. Evet, doğru söylüyorsunuz. Görüntü itibariyle biraz böyle bir rahatsız edebiliyor bazılarını. Sigara ve alkol, başta çok ön yargılıydım, şimdi triyaki. Allah cezanı. Bu mudur yani? Enginar diyenler var. Kokoreç fotoğrafı yollanmış. Başta çok ön yargılıydım. Bitcoin, bak Bitcoin. Bitcoin, başta çok ön yargılıydım, şimdi diyor. Kullanıyorum. İyi güzel. Çiğ köfte hala yemedim. Ön yargılarım sürüyor. Abi çiğ köfte yenmez mi ya? Yenmez mi ya? Ben mi pis boğazım sevgili dinleyenler? Çiğ köfte yenmez mi ya? Höşmer'in Balıkesir tatlısı. Başta çok ön yargılıydım, şimdi yiyorum diyor. Evet, güzel. Bu paralı platform, televizyon izlediğimiz bir tane bir şeyden bahsedilmiş. Çok ön yargılıydım. Hayatta almam diyordum. Şimdi sadece oradan film seyrediyorum. Eyvallah. Maraş tarhanası. Daha önce gördün mü abi bilmiyorum ama başta çok ön yargılıydım. Şimdi diyor muhteşem bir lezzet olduğunun farkına vardım. Kore dizileri gelmiş. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bakayım. Sushi bayılırım. Sushi. Ya bu Japonların yediği işte çiğ balık. Canım kardeşim, hiç yemedim. Yer miyim bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle tadarım ama çok seveceğimi zannetmiyorum. Çiğ balık. İnsan için, sevdiği insan için çiğ tavuk yiyordu değil mi? Çiğ tavuk yiyorduk ya. Tabii canım. Hatırım için oğlum, çiğ tavuk yer insan ya. Çiğ balık, onu zaten yiyorlar. Geçelim. Türk kahvesi. Abi benim ne kadar sevdiğim şey varsa hepinizin nasıl bu önyargısı olur ya? Türk kahvesi sevilmez mi ya? Bize yıllarca çocukken içirmediler. Neymiş, bıyıklarımız çıkmazmış. Bak, kıllı bıyıklı bir adam oldum işte yani. Tabii canım. Kelle paça çorba. Yulaf ezmesi. Soğuk kahve. Başta çok önyargılıydım abi. Araba kullanmak mı? Allah Allah. Araba kullanmaya nasıl bir önyargı olabilir? Ha, kullanamam falan mı diyordun? Patlıcan yemek ve mezeleri. Hayatımın bir döneminde boşuna yaşamışım. Evet ya. Belli bir saatten sonra değil mi? İnsan diyor ki keşke daha önce varaydım bu lezzetin farkına. Musakka. TikTok. Hala da diyor. Evet, hala önyargılıyım. Evet ya. Kumpir var. Soğan var. Yemin ediyorum mutfağı çevirdiniz ha. Bildiğim mutfağı çevirdiniz. Ezel dizisi. Evet, önce çok ön yargılarım vardı. Sonrasında 3 sefer tekrarını izledim. Ya 3 seferde değil de yani bir tık ben de bayağı bir izledim yani. Bakayım. Şu yemekleri geçelim. Yemeklerin dışında olanlara bakalım. Leyla ile Mecnun dizisi. Abi önceleri çok ön yargılıydım. Sonrasında diyor baştan sona bir daha izledim. Evet, güzel. Nargile diyenler var. Yaprak dökümü gelmiş canım kardeşim. Bakayım. Süt mısır. Başta çok ön yargılıydım, şimdi çok seviyorum abi. Ya çok seviyor olabilirsiniz de bana ne bileyim. Şişme monta karşı nasıl bir ön yargın olur ya? Şişme mont diye gelen bir cevap var abi. Aşkı memnu, maden suyu, vişne suyu, canım ciğerim şalgam. Ondan sonra içli köfte. Ya içli köfte nasıl sevilmez ya? Vallahi dövdürteceksiniz bana kendinize. Dur ya, sakin olayım. Sevgili dinleyenler, niye böyle atar yaptırdınız bana ya? Abi içli köfte yenmez mi ya? Vallahi söylüyorum. Ha? Bakayım. Şu yemek muhabbetlerini geçelim mi? Gençlik hepimizin karnı acıktı anladığım kadarıyla. Ha? Vallahi sırf yemek geliyor abi. Ya yemek geliyor işte, hani aslan sütü geliyor, Türk kahvesi geliyor, şalgam suyu geldi, kelle paça, humus, ton balığı. Bunların hepsi benim acayip sevdiğim şeyler. Ben çok acıktım, yemin ediyorum. Bu anonsu burada bitiremiyoruz. Ay ağzım. ağzımın suyu aktı yeminle ya sevgili dinleyenler. Bak kokoreçe karşı eskiden çok ön yargılıydım. Şimdi diyor kucağıma yatırıp seve seve yiyorum. Kokoreç yenmez mi ya? Ben ne pis boğaz bir arkadaşım ya. Siz ne yazsanız yenmez mi ya? Yenmez mi ya diye diye bir hal oldum ya. Sevilir abi, kokoreç de çok güzeldir ya. Ha? Bir de domates domates koyuyorlar ya, onu sevmiyorum ama. Valla ya kokoreçte domates mi konulur Allah aşkına, menemen mi bu ya yani. Evet. Canım ciğerim, sevgili dinleyenler, duruma göre belki bir parti daha bakarım, sakın hiçbir yere ayrılmayın.
0: Mevlana'nın hep bir güzel sözü vardır. Aldırma söylenenlere, görenler seni bir ot sansın. Sen bir gül ol da uğruna ötmeyen bülbül utansın. Bizimkisi de o misal. Biz hep bir güldük. Sen de o güzel sesinle bülbül gibi bizi güldürdün be abicim.
2: Selam Arif Güven. Hatay Akpınar köyünden dağdan çoban olarak sizi dinlemekte takipteyiz. Sevgilerle selamlar.

Son partimi şöyle bir mesajlara bakalım. Teşekkür ediyoruz. Bakalım. Yenmez mi ya tepkisine ben de şu için verdim. Ben de çiğ balık yüzünden midem bozulur falan sanmıştım. Hiçbir şey olmadı. Annemle beraber müptelası olduk. Pahalı olmasa her ne en az haftada bir kez gömerdik. Bütün olay balığın şusi greda. Yani özel hazırlanmış ve taze olması. Sonra hiçbir şey olmuyor mideye falan diye gelen böyle bir mesaj var. Ben yerim de yani hani la carte tarzı işte hani tuzla pişirilmiş yani böyle bir şey geliyor bana ya. Hani o tarz balıkları sevmiyorum. Daha doğrusu balık dediğin abi pişsin isterim yani. Dur bakayım. Bu nedir? Yeni görüyorum abi enflasyonun ülkeyi bırakmadığı gibi sen de bizi bırakmıyorsun. Eyvallah canım kardeşim Fatsa'dan. Tuncay'ımız yollamış. Bakan. Paşam sen de her şeyi yiyorsun sonra da kilo aldım diyorsun. Ama abi içli köfte deniliyor, çiğ köfte deniliyor, kokoreç deniliyor. Ya bunların hepsi hakikaten söylüyorum yani beni hayata bağlayan şeyler. Çoğu konuşanlara karşı bu dedikocudur diye ön yargılıydım diye gelen başka bir mesaj var. Canım ciğerim bakayım. Fazla tutuculara ön yargılıydım. Korona yüzünden harcaya pintileştim ve açıkçası diyor hoşuma bile gitmeye başladı. Almanya'dan sevgiler, iyi yayınlar. Kurban olurum, saygılar olsun. Bakayım. Dediğimiz gibi neye karşı böyle bir ön yargımız vardı. Daha sonrasında müptelası olduk. Vazgeçemiyoruz canım kardeşim. Bakayım. Yakında sen Arif'i Mutfağı diye bir programa başlarsın. Zaten ben bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi televizyon programı yaparken bir iş olsun diye hani... Neydi programın ismi? Gezelim, görelim, hayvan gibi yiyelim diye. Ben hep öyle bir program yapmak istiyordum. Vallahi söylüyorum. Gezeyim, göreyim abi. Hani o bölgede ne meşhursa onları yiyeyim. Öyle bir program hiç de denk gelmedi şimdiye kadar. Hesabeli hava durumu sundum ya. Vallahi TRT'de hava durumu sundum ya. Şaka gibi ama gerçek. Parasızlık. Tuncay'ım teşekkür ederim. Bunu okumayalım canım kardeşim. Hızlıca geçiyorum canım ciğerim bakalım. Genelde yemekler geliyor abi. Kokoreç çok fazla gelmiş. Sütlaç. Karabiberli çay ilk defa duyuyorum. Hakikaten söylüyorum. Karabiberli çay. Bu hasta olduğunda falan iyi gelir herhalde diye tahmin ediyorum ama normalde her gün içilen bir şey değildir herhalde. Sodalı ayran. Denedin mi abi? Soda ve ayranı mı karıştırıyorsunuz? Kerevize karşı ön yargım vardı şimdi. Bak Fatih abi böyle cevaplar gelsin. Evliliğe karşı ön yargım vardı abi diyor. Şimdi 5 yıllık evliyim. Eyvallah canım kardeşim bir ömür

0: Boy mutlu olun inşallah. Bakayım. Midye dolmalar, şalgamlar havada uçuyor. Kokoreçler, baklavalar. Dur bakayım. Bamya. Şekersiz çay. Ha, çay şekersiz içilir zaten ya. Hani şekerle çok böyle aram olmadığı için onda sıkıntı yok. Pırasa. Ön yargılıydım. Şimdi çok seviyorum. Abi zeytinyağlı güzel olur ya. Arka sokaklar. Ön yargılıydım. Şimdi eski bölümleri bile izliyorum. Devam ediyor mu arka sokaklar? Zaten yani şu hayatta istikrarı sağlayan baba bir arka sokaklar bir de biziz herhalde. Yıllardan beri devam ediyoruz yani. Kedilere karşı çok ön yargılıydım abi. Nankör mankör diye düşünüyordum. Şimdi kedim var. Fil görmeden yapar. Eyvallah ya, ben bu şeyi anlamıyorum zaten. Kediler nankördür. Ne oldu? Hastalandın, çorba mı yapmadı sana? Borç para istedim vermedi mi? Sadece miyav dedi gitti mi yani? Kediler nankördür. Bir de hani ileride bana faydası olsun diye bir hayvan bakılmaz ki ya. Künefe. Lan peynirli tatlım olur diyordum. Evet, bunu Kemal'imiz de yollamıştı. Künefeye karşı böyle bir durum varmış ama malum bilenler biliyorlar artık yani. Gençken yiyelim Arif. Sonra diyor şeker, tansiyon çıktı mı? O yasak, bu yasak ya. Can boğazdan gelir. Doğru söylüyorsunuz vallahi ya. Gençken yiyelim abi. Teşekkür ediyoruz dostlara. Genelde hep böyle yemekle alakalı çok fazla mesaj geldi. Ön yargınızın olduğu ama sonrasında tiryakisi olduğunuz acep ne var diye arkadaşlarımıza sormuştuk. Günün konusu buydu. 3 parti artık bununla birlikte 3 parti yaptık zaten, yeterli. Abi ben de senin gibi La Casa de Papel'i o kadar çok duyuyordum ki insanlar artık gına getirmişlerdi. Bir bölüme başladım, ondan sonra evet aynı ben anlattım program başındayken. Daha doğrusu konunun başındayken. Şimdi artık bu kadar yeterli olmuş olsun, hala geliyor. Lahana, lahanaya ön yargılıydım. Ama şey söyle ha, hala diyor ön yargılı. Lahana yenmez mi ya? Abi çok güzeldir. Hele sarması. Aman üstüne birazcık da limon. Of be. Vallahi hakikaten yani bir tarafımın şiştiği bir radyo programı oldu sevgili dinleyenler. Öyle derler ya. Birazdan biz artık memlekette olup bitenlere şöyle bir bakalım. F5 mi? Tabii canım F5. Yazıyor yazıyor, haberleri gelecek. Gençlik, ayrılmayınız.
1: Baylar, radyonuzun sesini biraz

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040-88-356-35.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hey! İşini daha fazla...

0: RADE Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
1: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
6: Arif Güven Showtime.
8: Günaydın, Berlin'den selamlar.
9: Arif abi, evde bir tek mutfakta radyo var. Seni dinlemek için mutfakta oturuyorum. Herkes beni salonda bekliyor ama ben salona gidemiyorum abi. Selamlar Düzce'den.
10: Arif Güven, senin de sunduğun programın da çaldığın şarkının da hastasıyız dede. Trabzon Akçabat'tan selamlar.
11: Arif abi merhabalar. Tokat'ta psikiyatri doktorları reçetelere Arif Güven dinlenmeli diye yazıyorlar. Bilgin olsun abi. Allah şimdi rast getirsin. Seviyoruz seni.
8: Merhaba Arif. Ben Elif. Kocam diyor ki Arif'i dinlediğin kadar beni dinlemiyorsun diyor. Ne diyorsun bu işe?

0: Show'dan
1: yazıyor, yazıyor.
0: Yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Gençlik kurban olduğum balinamız varmış ya. Allah Allah diyorsun. Adana'da görüntülenen balina ile ilgili uzmanlar açıklama yaptı. Kocaman bir balinadan bahsediyorlar. Bir ara ne vardı? Yunus'umuz vardı ya. Adını koymuş. O da beyaz balina mıydı? Bir şey vardı ya. Adını koymuştuk, hatırlıyor musunuz? Ondan sonra Rus ajanı ilan ettik hayvanı. Vallahi söylüyorum. Allah Allah, adını unuttum şimdi. Bu nedir? Kocaman bir balina var burada. Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçı teknesindeki balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yaklaşık 15 metre uzunluğundaki oluklu balina heyecan yarattı. Profesör Doktor Çevik, oluklu balinanın dünyanın ikinci büyük balina türü olduğunu belirtti. Ergin bireylerin 27 metreye kadar uzadığında söylemiş, büyüdüğünde söylemiş. Aa, balinamız varmış ya. Ne güzel. Ne kadar güzel. Evet. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi belgesellere bayılan bir arkadaş olarak hakikaten söylüyorum. Şimdi dün böyle bir belgesel vardı. İşte kaplumbağalardan bahsediyor. Dev kaplumbağa. Canım ciğerim, hakikaten muazzam bir bulgu var. Çünküsü hayvan kaplumbağa diyorsun ama 9 yıl öncesine kadar her şeyi hatırlıyormuş, biliyor musunuz? Dedim nasıl ya? Biz hani tabir yerinde olacaksa, ulan daha dün yediğimizi bilmiyoruz falan diyoruz ya böyle. 9 yıl öncesine kadar hatırlıyormuş ya. Dedim oğlum, bu hayvandan borç alınmaz, yemin ediyorum. Bu unutmaz ki ya. Bu unutmaz abi. Buyurunuz. Vatandaşın ortak derdi yükselen elektrik faturası, malumunuz, biliyorsunuz ki kış aylarıyla birlikte daha çok abi elektriğe yüklendik. Kalkıyoruz karanlıkta, ışıkları açıyoruz. Akşam oluyor, ışıkları açıyoruz gibi. Ve geliyor zaten, bir de hani sadece kullandığımızda değil, faturalara baktığımızda dağıtım bedeli diye bir şey var. Ona ayrı ücret alıyorlar. Ona hakikaten hayran kalıyorum ben yani. Dağıtım bedeli. Ya arkadaşım, elektriği dağıtmaya ayrı bir hizmet olarak nasıl bakılır anlamıyorum ki. Yani sen bu elektriği eve kadar göndermezsen ben zaten senin abonen olamam ki. Ne yapalım yani hani... Dağıtım bedeli. Getireceksin, biz de kullanacağız. Dağıtma o zaman. Biz gelip trafodan ne kadar ihtiyacımız varsa kovayla elektrik alalım, eve dönelim yani. Bir de sayaç bedeli var. O zaten bambaşka bir konu. Sayaç bedeli diye bir şey var. Kardeşim diyorum, getir bana, ben sayayım o zaman. Ne yapayım yani? Oy, neyse, geçelim. Giderek canınızı sıkmayayım. Bu nedir? 70 yaşındaki sürücü bir dakika içerisinde 6 kez kaza mı yaptı? Nerede? İngiltere'de. Babacığım 70 yaşında, artık ehliyeti almak lazım. Belli bir saatten sonra, hakikaten söylüyorum. Benim tezim budur abi. 70'ten sonra, hatta 70 çok geç kalmış bile olabilir. Belli bir yaştan sonra ya abi, bir daha bu arkadaşları böyle bir şeye tabi etmek lazım. Çünkü şu, belli bir saatten sonra canım ciğerim, artık refleksler gidiyor, gözler gidiyor. Yani gençken şak diye masaya vurup hemen kalkabiliyordun. Şimdi nerede? 70'ten sonra abicim, hani kalkamazsın. Yavaş yavaş böyle kalkarsın. Bir şeye kızdın mı gençken masaya tak diye elini vuruyordun, kalkıp gidiyordun. 70'te mümkün mü? Söyletmeyin beni. İngiltere'de 70 yaşında bir sürücü bir dakikada 6 kez kaza yaptı. Oh bak, başarıya giden yolda ben. Yani başarıya giden yolda Arif Güven, canım kardeşim. Bir dakikada 6 kaza nedir ya? Muhtemelen canım ciğerim, biz bu haberi okurken kaza yapmaya devam ediyordur abi. Geçelim. Bu nedir? Bakayım. Bağışıklığı güçlendiren ginseng kilosu 2000 TL'den satılıyor. Çin ve Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde 5000 yılda tedavi amaçlı kullanılan ginseng, güçlü antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sezini... Ne kadar kilosu? 2000 TL mi dediniz? Ne diyorsun ya? 2000 TL. Ne adı? Ginseng. İşe el atayım deyip hakikaten ben ekmeğe çalışsam abi, yetiştirsem herhalde abi, ben eksem kilosu 1 liraya falan düşer yani. Bu kadar bahtsızım. Geç bakayım. Ben size bir şey söyleyeyim mi gençlik? Giderek hani böyle bir tık dozu yükseltiyorum ama dünyada ben en adaletli dağıtılan şey akıl zannediyordum abi. Vallahi. Çünkü kimse, ya arkadaş bana az gelmiş diye şikayet etmiyor çünkü. Anlatabildim mi yani? Hiç. Ya bana az gelmiş. Yok abi, yok. Hiç öyle bir şey yok yani. Geçelim ya. Dolandırıcıya kaptırdığı aracını kurtarmak isterken yine dolandırıldı. Bu habere artık yetsin vallahi ya. Dur, buna yarın bakarız ya çiçeğim. Gebze'de yaşayan bir vatandaş internet üzerinden satmaya çalıştığı otomobilini koruma olduğunu söyleyen bir kişiye kaptırdı. Aracını kurtarmak için yardım istediği bir başka kişiye de parasını kaptıran, dolandırılan vatandaş, benim tek suçum insanlara güvenmek demiş. Çiçeğim günaydın. 35 yaşında yani, uzun uzun hikayesini de anlatmışlar da çok uzun abi bu haber ya. Ya... Yani günaydın, insanlara güvenmek, tey tey tey tey. Şey diyoruz ya, oğlum güvendiğim dağlara kar yağdı. Bir git Allah aşkına. Artık güvendiğimiz dağlara bildiğin kayak merkezi falan yapıyor insanlar yani. Var, bir dünya haberimiz var ama artık yarına kalsın. Çünkü malumunuz birazdan final. Birazdan artık veda.

malumunuz sevgili dinleyenler, artık böyle bir fon müziği duyduğunuza göre bugün de programımızın burada sonuna geldik. Öncelikle programa faal bir şekilde eşlik eden bütün dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yine muhteşem bir yayındı. Yarına kadar kendine iyi davran. Çok çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Bak, yarın görüşürüz Arif. Sağlıkla, huzurla kal. Hepimiz inşallah dostlar. Bakayım. Yemin ederim şarkının tadı damakta kaldı. Yüreğine acı değmesin can ciğer. 1436 Gülay. Teşekkürler gençlik. Şimdi sevgili dinleyenler, öncelikle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bugün de dinlemek için, tabii ki de bu radyo programını tercih ettiğiniz için. Hep söylüyorum, yayında kaldığımız zaman dilim içerisinde bir hatamız olduysa kurban olduğum insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki de sonuna kadar affola. Final. Dinlerken ya böyle de bir hikaye olur mu demeyin. Sonu çok keyifli bir yere bağlanıyor çünkü. Tuhaftır ama bu bir kırlangıcın aşkı. Sevgili dinleyenler, kırlangıcın biri, hikaye bu, bir adama aşık oluyor. Penceresinin önüne konuyor, bütün cesaretini topluyor. Tüylerini kabartıyor. Güzel durduğuna ikna olduğu duruşunu alıyor. Ve sevimli sesiyle, gagasıyla cama tık tık tık vurmaya çalışıyor. Adam tabii ki bunları fark ediyor, camı açıyor. Bakıyor, minik bir tane bir kırlangıç. Heyecanlı kırlangıç telaşını bastırmaya çalışarak derin bir nefes almış, şirin gagasını açmış, sözcükler dökülmeye başlamış. Demiş ki, hey adam, ben seni seviyorum. Nedenini, niçinini sorma. Uzun zamandır da seni izliyorum. Ve bütün cesaretimi ancak toplayabildim. Lütfen pencereyi aç, beni içeriye al ve biz birlikte yaşayalım. Adam birden patlıyor, diyor, doktorum daha neler yani. Durduk yerde sen nereden çıktın karşıma şimdi, diyor. Olmaz, alamam, diyor. Gerekçesi de pek bir sersemceymiş. Diyor ki, la sen bir kuşsun, bir kuş bir insana aşık olur mu? Kırlangıç mahcup. Başını öne eğiyor. Ama pes etmiyor. Bir süre sonra tekrar pencereye geliyor. Gülümseyerek bir kez daha şansını denemek istiyor. Diyor, adam, hadi aç şu pencereyi ya. Al beni içeri. Bak, ben sana dost olurum. Hiç canını sıkmam. Adam kararlı. Adam ısrarlı. Yok, diyor, ben seni içeri alamam. Kırlangıç bir kez daha bu eylemi gerçekleştiriyor. Bak, diyor, soğuklar da başladı. Üşüyorum dışarıda. Aç şu pencereyi. Al beni içeri. Yoksa, diyor, sıcak yerlere göç etmek zorunda kalırım. Çünkü ben sadece sıcakta yaşarım. Pişman olmazsın, seni eğlendiririm, birlikte yemek yeriz. Bak, hem sen de yapayalnızsın. Yalnızlığını paylaşırım. Adam bu yalnızlık meselesini içerliyor. Pek bir sinirleniyor. Ben, diyor, yalnızlığından memnunum. Kuştan onu rahat bırakmasını istiyor. Düpedüz kovuyor. Kırlangıç son denemesinde de başarısız olunca başını öne eğiyor, çekiyor, gidiyor. Aradan biraz bir zaman geçiyor. Adam önce düşünüyor, sonra kendi kendine itiraf ediyor. Diyor ki, vay, diyor, benim akılsız başım. Ne kadar büyük bir aptallık ettim ya. Beklenmedik bir anda karşıma çıkan bir dostun fırsatını teptim. Niye onun teklifini kabul etmedim ki? Şimdi, diyor, böyle kös kös burada oturacağıma belki de keyifli vakit geçirirdik. Pişman oluyor ama iş işten geçmiş oluyor. Yine de kendini rahatlatmayı ihmal etmiyor. Diyor ki, sıcaklar başlayınca kırlangıç nasıl olsa yine gelir. Bu sefer, diyor, onu içeri alacağım. Bu sefer, diyor, onunla yaşamayı kabul edeceğim. Ve çok uzunca bir süre sıcakların gelmesini bekliyor. Gözü yollarda. Yaz geliyor. Başka kırlangıçlar geliyor. Ama onunki hiç yok ortada. Yazın sonuna kadar penceresi açık öyle bekliyor. Fakat nafile. Kırlangıç yok. Gelen başka kırlangıçlara soruyor ama gören de yok. Sonunda danışmak ve bilgi almak için bir bilge kişiye gidiyor. Olanları anlatıyor. Bilge kişi gözlerini adama dikiyor ve diyor ki,
başlangıçların ömrü 6 aydır. Dostlar, hayatta bazı fırsatlar vardır. Sadece bir kez elinize geçer ve değerlendiremezsek uçar gider. Ve dostlar, asıl önemli kısım, hayatta bazı insanlar vardır. Sadece bir kez karşınıza çıkar. Ve değerini bilmezseniz işte o da kaçar gider. Ve bir daha asla da geri dönmeyebilir. Velhasıl dikkatli olmak lazım. Farkında olmak lazım. Şimdi bir soru. Sorun bakalım kendinize. Acaba siz bugüne kadar pencerenizden kaç kırlangıç kovaladınız?

Dostlar, bu da böyle bir hikayeydi. Ne diyelim? Memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız, söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı belli. Yarın yeniden birlikte olmak üzere. Şimdilik her şey hiç olmadığı kadar keyfinizce ve gönlünüzce olsun inşallah. Haydi hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.

çok iyi bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölüm oynuyor.

0: Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ, Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
3: Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Hey, işini daha fazla

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Hey! İşini daha fazla

0: RADE Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

geçebilir. Ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir.

0: beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek, kaybetmekten korkmaktır biraz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Mesut'u bağlayın, yayınımız başladı. Saatler 17.01 itibariyle Radyo Merhaba'da bugün stüdyo konuklarımla birlikte olacağız. Bir saat boyunca, belki iki saat, canımız ne kadar isterse o kadar yapacağız. Ama önce biraz ekmek parası kazanacağız. Sponsorlarımızın reklamlarını dinler dinlemez biz sohbet edeceğiz. Stüdyo konuklarımız Himmet Keklikçi ve Şuayb Karakuş abilerim. Hamburglar'ın hemen hemen hepsinin tanıdığı bu dostlarımızla birlikte hafta sonu yapılacak olan etkinliğin üstüne sohbet edeceğiz. Sohbete katılmak istediğinizde biz de buradayız diyebilirsiniz. WhatsApp'tan 0177 977 27 72'ye bir mesaj atmanız yeterli olacaktır. İstediğiniz her konuda konuşabiliriz. Şarkı istekleri almıyoruz. Önce reklamlar, ardından sohbet başlıyor. Ayrılmayın, geliyoruz.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
9: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
10: Hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar'ın katkılarıyla hazırlanan Kazım Korkmaz'la Paydos Saati başlıyor.

0: Peki başladık sohbeti, bugün biraz hızlı tutalım istiyoruz. Behçet Algan abimiz hemen, o da bizi izliyormuş, ona da bir selam olsun. Himmet varsa ben de varım yayında diyor. Himmet'i gönderiyorum o zaman. Sen Himmet abi için mi geliyorsun Sayın Başkan? Süleyman Sülün hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Hasan Bülent Su iyi akşamlar. Orhan Topel abimiz kartal işaretini göndermiş. Hurşit Köse Antep'ten, Şahinler Balık'tan bize bir mesaj göndermiş. Buyurun gelin diye, afiyet olsun efendim. Serkan Babacan kardeşimiz TikTok'tan da takip ediyorum siz diye. Eyvallah, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, şimdi bugün görüyorsunuz stüdyo konuklarımız var. O yüzden şarkıları ve bir şekilde haberleri geriye bırakacağız. Çünkü sohbet edeceğiz. Sevgili Şuayb Karakuş abimiz ve Himmet Keklikçi abimiz bizlerle birlikte. Şöyle yapalım, başlayalım yavaş yavaş. Şuayb abi diyebilirim değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Hoş geldin abi, nasılsın?
1: Hoş bulduk sevgili Kazım.
0: Şimdi bugün aslında buraya gelişin, bir sen Hamburg'dakiler bir iş insanı olarak biliyorlar ama sen güzel bir sosyal proje için buradasın. Hamburg'da bulunan derneğin hem başkanlığını yapıyorsun. Biraz böyle hem derneği tanıtarak sonra da bu tiyatroya girelim abi.
1: Teşekkür ederim her şeyden önce bizi bugün stüdyonda ağırladığın için. Bu arada buradan da bütün dinleyicilere ve Facebook sosyal medyadan bizi izleyen tüm dostlara selamlarımızı gönderelim. Demokratik Kültür Derneği Hamburg, bundan 3 yıl önce Hamburg'da kurulmuş bir dernek. Adı üstünde zaten Kültür Derneği. Biz evet. Daha sonra Himmet Bey'le bu dernekte yönetimi üstlendik. Amacımız tabii buradaki kültürel etkinlikleri, faaliyetleri işte yerine getirmek. Buradan ülkemizde işte ki kültürel olayları, unutulmaya üstlenen olayları burada yeniden canlandırmak. Buradaki gençlerin sanata, müziğe, sinemaya, tiyatroya ilgilerini sağlamak, artırmak. Evet. Onun dışında toplumsal olaylara katkı sağlamak, buradaki insanların yaşamına bir şekilde dokunabilmek, karınca kararınca tabii. Evet. O amaçla faaliyet gösteren bir derneğiz biz Hamburg'da. Evet.
0: Dernek bayağı oldu aslında kurulalı ama bu tür etkinlikler yapıyoruz ama bu tarz etkinliği ilk defa yapacaksınız galiba bildiğim kadarıyla.
1: Doğru, tabii biz derneğin yönetimine geleli 2 yıl oldu. 2 yıldır aslında yapmayı planladığımız birçok projemiz var ama bazı talihsizlikler yaşadık. Evet. Bir de kolay olmuyor. Tabii bizler
0: tabii. Bu derneklerde iş gücündeyken bir dernekçilik zaten insanın özel hayatından fedakarlık yapması bir anlamda.
1: Mutlaka, çünkü bizim dernekçilik durumumuz gönüllüye dayalı bir durum. Gönüllülük bağı

0: falan filan böyle arkadaşlar tabii naçizane şeyde bulunuyor.
1: Eleştiri yapan çabuk çıkar.
0: Fakat ya sonuç itibariyle sıfır sermayeyle kurulmuş.
2: Evet.
0: Kasasında sıfır euro olan evet. bir dernek. Ve bizim imkanlarımızla yapıyor ve bunlar da bu tür etkinlikler, buna benzer projelerde ciddi paralarla dönüyor. Yani bu hemen bugünden yarına olabilecek bir konuda değil aynı zamanda. Biz bunu zamanla geliştirerek bugün işte Hamburg'da mesela bizim arkadaşlarımızın da başkanlığını yaptığı dernekler var. Çok iyi konumdalar, çok iyi yönetiliyorlar ama hepsinin de bir 15-20 yıl, 25 yıl
2: tabii
0: geçmişi
2: ki,
0: var. Yani şimdi ki. Onlarla mukayese edildiği zaman inşallah biz de bir gün o yıllara gelirse
2: i̇nşallah.
0: Geldiğinde çok daha farklı şeyler olacaktır. Evet. Yani.
2: Şimdi bu ayın 17'sinde güzel bir tiyatral bir etkinlik olacak. Biraz ondan bahsedelim mi? Biz gerçi hemen hemen sabahları yani... İki haftayı geçti siz buraya geldiniz. İki haftadan bu yana biletlerimiz bitti. Hatta bugün son biletleri de koştura koştura geldim sizden yetişmek için. Dinleyiciler gelip biletlerini alıyor. Bugün bilet vermeyeceğiz yalnız. Bugün bilet dağıtmayacağız. Yarın ve cuma günkü TİDE Radyo'daki yayınımızda sabah kuşağında kazanmak isteyenleri vereceğiz. Bilet almak isteyenler mesela nereye başvuracaklar? Ya da derneğin bir Facebook adresi var mı? Ya da bir telefon numarası hangisini vereceğiz? Buradaki numaralar geçerli mi?
0: O numaralar geçerli. Bu afişleri yayınladığımız gün Himmet Başkan'la biz Türkiye'deydik. Oraya ben ekstra Facebook'ta yaptığım paylaşımda bir dipnot bırakmıştım. WhatsApp üzerinden ulaşın lütfen diye. Ama artık Almanya'dayız. Oradaki iki numaradan da zaten numaraların bir tanesi bana ait, bir tanesi de İmmet Başkan'a ait.
2: Evet.
0: O iki numaradan bize çok rahat bir şekilde ulaşabilirler.
2: Peki hemen bakıyoruz. 0-170-830-76-67.
0: Bu benim telefonum.
2: Evet. 0-152-24-58-24 çift 0. Güzel numaralarmış vallahi be.
0: Evet.
2: Bu adam VIP numarası almış ya.
0: Tabii canım.
2: Değil mi?
0: Kendi VIP zaten.
2: Peki şimdi bu tiyatro pazar gününe denk geliyor. Saat 15 itibariyle. Evet. Özellikle ilk anons yaptığımızda çocuklu aileler diyorduk. Ama sonra çocuklara siz bir güzellik yaptınız. 14 yaş sınırını da getirdiniz. Yani 14 yaşa kadar çocuklar ücretsiz bir şekilde girecek. Sponsorların desteğiyle olan bir şey tabii ki bu. Aileler gelmek istediklerinde illa çocuklu mu gelebilir ya da mesela diyelim ki ben arkadaşımı alıp gelebilir miyim? Bu mu yani?
0: Bu bağlamda her şeyden önce tabii sponsorlarımıza özellikle bir teşekkür etmek isterim.
2: Edelim.
0: Çünkü
2: edelim, onlardan reklam parası almayalım bugünlük.
0: Aynen.
2: Edelim. Miraj Kuyumculuk var.
0: Evet, bunlar ana sponsorlarımız.
2: Evet, Onut var. O sevgili da, Hulusi abimizin firması.
0: Evet.
2: Onun dışında benim burada önümde yazmıyor. Sizin hemen aklınıza gelenleri sayın. Şey var mı bizim sponsorumuz? Five Broker var mı?
0: Tabii var.
2: Yoksa hemen ondan 10 tane bilet alayım dağıtayım.
0: Sağ olsun Halis kardeşimiz var.
2: Evet.
0: Şuradan hemen biz size
2: evet, hemen onları okuyalım. Bir teşekkür edelim. Çünkü bu tür sosyal alandaki yapılan etkinliklere destek veren bütün sponsorlara büyük katkılarından dolayı evet. teşekkür ederiz.
0: Armağa'da etkinlik salonu var.
2: Evet.
0: İrfan Bey kardeşimiz. Aynı zamanda kendisi bizim yönetim kurulu üyemiz. İrfan Bey bizim derneğimize çok büyük katkılar sağlıyor sağ olsun. Evet. Sadece bu alanda değil birçok alanda. Kaplan Döner var, Musa Özer abimiz, kardeşimiz evet. O da sağ olsun hiçbir zaman desteğini bizden esirgemiyor. Aynı zamanda bizim derneğimizin danışma kurulunda Halis var, Halis Başbuğ arkadaşımız evet. kardeşimiz. O da yine hiç sağ olsun ikiletmeden bu projeye destek sağladı.
2: Evet.
0: Bizim şirketimiz var, Lümfa Su Arıtma Sistemleri
2: evet.
0: O da zaten destek veriyor. FGS Rize, bu beyefendi Şemsettin Bey, kendisi Bremen'de, şirketi de Bremen'de, Yozgatlar Federasyonu Başkanı bildiğim kadarıyla şu anda.
2: Evet.
0: Almanya Yozgatlar Federasyonu Başkanı, onun şirketinin de bir desteği var sağ olsun evet. teşekkür ederiz. Onun akabinde Grube Gerüsbau var, Handan Hanım, o da sağ olsun hiç ikiletmeden bize bu desteği sağladı. Fener Lojistik var, Himmet
2: Bey'in
0: evet. Hı-hı. Onun dışında burada bir şeyimiz daha var. Onu
2: Söyle abi, tamam. Sesli söyle.

0: Oktobus şey okuyamadım
1: tam balık restoranı.
0: Oktobus balık, evet.
1: Oktobus balık restoranı.
0: Mustafa var, Mehmet. Mustafa.
1: Evet, teşekkür ederiz Polat, kendilerine.
0: Polat.
1: Mustafa Polat.
0: Mustafa evet, ederiz. Mustafa Polat kardeşimiz, o da sağ olsun hiç bizi ikiletmedi. Bunların tamam bizim sponsorlarımız. Şöyle oldu sevgili Kazım. Ya biz bu işleri tabii para kazanmak düşüncesiyle yaptık.
1: Zaten yani, dernekçilik para kazanacak bir yer değil yani, abi. Mümkün değil. Daha çok cebinizden veriyorsunuz.
0: Sponsorlarımız katkı sağlayınca aşağı yukarı sponsor katkılarıyla ve kendimizin de ufak tefek katkılarıyla masraflar çıkınca biz de dedik ki ya bunu çocuklara bedava yapalım. Yani gelsinler, hiç olmazsa ücretsiz bir tiyatro oyunu izlesinler. Çünkü madem sanata yönelik bir şey yapıyoruz, bunu da biz kendi şahsıma çok önemsiyorum. Zira bir de bazen şöyle eleştiriler geliyormuş. Ya, nereden çıktı? Çocuklar ne alaka falan filan gibi.
1: Olur mu canım?
0: Ya şimdi...
1: bu derneğin amaçlarının en başında zaten gençlik.
0: Tiyatro günümüzde çocukların ellerinden iPad düşmüyor. Cep telefonları düşmüyor. Çocuklar tamamıyla sosyal medyada bağımlı olarak... bu tür şeylere odaklanıyor. Biz istedik ki bir pazar günü bir aile çocuklarının elinden tutsun, gelsin. O gün çocuklarına bir tiyatro, belki hayatında hiç tiyatroya gitmemiş çocuk vardır veyahut da.
1: Mutlaka tabii ki.
0: Tiyatro izlesin. Orada bir sanat olayını izlesin. Başka akranlarıyla bir araya gelsin.
1: Evet.
0: Belki orada başka arkadaşlarını görecek. Onlarla orada sosyalleşsin. Kimler var bu şehirde, kimler yaşıyor, ne tür insanlar var.
1: Evet, tabii.
0: Bunları görsün. Ailece de güzel bir mutlu gün geçirsinler.
1: Aynı.
0: Amacımız tamamıyla bu. Bu tabii oyun. Bize bir tavsiye geldi Türkiye'den. Biz de konuştuk, görüştük.
1: Ama ben geçen sevgili İmmet abiyle görüştüğümde bu oyun Türkiye'de bayağı tutulmuş bildiğim kadarıyla.
0: Tabii burada Berlin'de de oynamış. Berlin'deki organizatör arkadaş bizim Coşkun Bey'le görüşmüş. Evet. Çok iyi bir oyun olduğunu söylemiş. Çok beğendiklerini söylemişler.
1: Bu tek kişilik bir oyun mu?
0: Tek kişilik bir oyun, evet. 45 dakikalık bir oyun, evet. Çünkü zaten çocukları 45 dakikadan fazla bir yerde tutmak biraz zor olacağından dolayı.
1: Tabii, evet. Peki şimdi Ali Kaya kardeşim, çok teşekkür ederiz. Ali Kaya da lahmacuncu kendisi. Dün bizim öğrencilerimizi davet ettik sağ olsun. Çocuklar çok memnun kalmışlar. Güzel lahmacun yedik diyor. Peki abi şimdi bunun dışında söylemek istediğin ne var? Mesela bu derneğimize, ben de üyeyim de derneğe, Demokratik Kültür Derneği'ne. Üye olmak isteyen insanlar ne yapmalılar? Nereden geçeceğiz? Mesela genelde sosyal medyayı kullanıyoruz. İnsanların çoğunluğu sosyal medyayı kullanıyor ama üye olmak isteyenler Demokratik Kültür Derneği'ne aidatı nedir, şartları nedir? Her derneğin kendine göre bir kuralı var. Yoldan geçen herkes bir derneğe üye kabul etmiyorlar. Şartlar ne?
0: Mutlaka. Tabii üyelik şartlarımız, yani üye olacak kişinin üyelik bilgilerini aldıktan sonra bunu yönetim kurulu toplantılarında değerlendiriyoruz. Yönetim kurulu toplantılarında onay çıkarsa o kişinin üye olmasına bir sorun teşkil edecek bir şey yoksa bu aslında bellidir. Yani sakıncanın ne olacağını da herkes aşağı yukarı tahmin eder. Yani toplumun değer yargılarına saygılı, işte ortalama bir vatandaş profiline sahip herkes bizim derneğimize üye olabilir. Peki. Aylık yıllık 50 euro üyelik aidatı var. Evet. Ha.
1: Yıllık 50 euro.
0: Evet.
1: Ha. Evet. Çok büyük bir para değil ve hani toplumsal faaliyetlerde duyarlı olan bir derneğe üye olmak her zaman katkı sunmak güzel bir şey. Nihat Kırmızı Başkan selamlar sevgiler demiş. Murat Cömert konuklara selam olsun demiş. Bekir Günyer ben yarın geleceğim, biletlerimi alacağım diyor. O bilet kazananlardan. Sevgili Sedat Akgündüz abimiz bizi izliyormuş. O da bir selam göndermiş. Bülent İreçki abimiz hem kartal hem kalbini yapıştırmış göndermiş. Teşekkür ederiz. Peki şimdi bunun dışında derneksel olarak faaliyetlerimiz neler planlanıyor mesela? Bu tamam. Ayın 17'sinde pazar günü saat 15'te hepimiz orada olacağız, geleceğiz, bu güzel oyunu izleyeceğiz. Onun dışında derneğin önümüzdeki yıllarda şunları da kafamızda var, planladığımız diyebileceğimiz, burada dinleyiciyle paylaşabileceğiniz neler var?
0: Şimdi bu sosyal medya üzerinden bize selam gönderen arkadaşların hepsini de tanıyorum, hepsi benim de dostlarım, teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bilmukabele bizden de selama saygılar, bunu bir sunalım.
1: Evet.
0: Onun dışında derneğimizin şimdi şöyle, biz zaten işte bir yaşlar derneği var, sanırım sen de oraya evet. geldin. Oradaki evet. insanlarla yılda iki defa etkinlik yapıyoruz. Hmm. Bir onlara iftar yeme ikramında evet. bulunuyoruz. Evet. Bir de aşure etkinliğimiz oluyor hmm. orada. Hmm. Bu artık bizde gelenekselleşti. Bunu her yıl düzenli olarak yapacağız. Evet. Sayıyı biraz artırabiliriz. Hmm. Mekanı farklı yere taşıyabiliriz ama bu mutlaka olacak. Onun evet. dışında bu etkinliğimizi yaptıktan sonra 10. ayın 25'inde bir Neşet Ertaş'ı anma programımız olacak. Evet.
1: Çok iyi.
0: Evet.
1: 10. ayın
0: 25'inde.
1: Peki böyle bir sanatçı falan getirmeyi düşünüyor.
0: Tabii şimdi şöyle, o çok daha farklı yapmayı planlıyoruz o etkinliği. Hmm. Sanatçı da getireceğiz. Sanatçıyla da beraber Neşet Ertaş'ın yaşamını konu alacak bir koreografi de hazırlatmayı düşünüyoruz. Geçtiğimiz hafta Türkiye'deydik. Kırşehir Belediyesi'ni ziyaret ettik. Kırşehir Belediye Başkanı'yla görüştük. Onlar bize oradaki arşivden gerekli bütün dokümanları verebileceklerini söylediler. Neşet Ertaş'ın hayatıyla alakalı. Ki başkan da...
1: Bir belgesel gösterimi olacak o zaman.
0: Araya serpiştireceğiz evet, evet belgeselleri. Bir de sanatçı olacak. Sanatçı da...
1: Söyleyebilir miyiz? Yoksa
0: şu anda daha kesinleşmedi. Fakat Neşet Ertaş'ın...
1: Yani
0: yolundan giden
1: onun anılarını ve bilgilerini şimdi, bir başka nesile aktarmaya çalışan mutlaka
0: aptal geleneğinden gelen birisi olacak. Çünkü biliyorsun Neşet Ertaş ailesi, sülalesi bunlar Horasan'dan gelen aptal geleneğine sahip kişiler. Dolayısıyla da o kültürü bilen, o aptal geleneğindeki kültürü, oradaki o bozlak gırtlağına sahip, bozlak kültürünü bilen, bozlak türkülerini hem çalıp hem söyleyip
1: İsmail gelebilir.
0: İsmail de olabilir. Evet. Yani başkaları da var evet. alternatif olarak.
1: Mesela bir de Kırşehir'in yöresel sanatçılarını getirmek daha bilmiyorum ben fikir olarak söylüyorum tabii ki. Şimdi Neşet Ertaş'ın çevresinde büyümüş, onunla birlikte işte sahneler almış kişileri getirip hem sohbetini yapmak hem de onun müziğini, onun nesillerdir taşıyacak. Mesela Neşet Ertaş'ın bugün popçular da söylüyor şarkılarını. Değil mi? Bütün herkes Neşet, bir bakıyorsun hiç bu da mı Neşet Ertaş'ın türküsüydü diyeceğimiz türküleri söylüyor. Gençlerimizin dilinde düşmüyor. Son dönemde zaten yapay zeka çıktıktan sonra hemen hemen herkes onun sözlerini yazıp o tarz müziği yapay zekayla da yapanlar çoğunlukta. Ama bir Neşet Ertaş tadı verir mi? Asla.
0: Vermez, şöyle vermez. Biz Neşet Ertaş kültürünü çok iyi bilen insanlarız. Yani o yörede doğup büyüdüğümüz için bizim köylerimizde ben 1964 Ankara Şerefli Koçhisar doğumluyum. İşte Kırşehir'e 40-50 kilometre mesafede bir yer. Doğduğum köy daha da yakın. Evet. Şu anda Kırşehir'de ikamet ediyorum. Burada şöyle bir özellik var. Bu kişiler, yani bu aptal, bizim düğünlerimizi işte Neşet Ertaş'ın akrabalar, işte komşular, o kişiler çalarlar. Hep gelirler ve biz onları birebir tanırız. O insanların o mütevaziliği, gönül, işte böyle gönül insan olmaları, böyle o kadar alçak gönüllü olmaları, bunu bilmesi lazım o kültürden gelen birisi. Nota bilmesi, işte o şeyleri, notalara iyi basması falan, avazının, gırtlağının çok iyi çıkması yetmiyor. O duyguyu bir geçirebilmesi lazım. O açıdan ben sana hak veriyorum. İnşallah onun akrabalarından birisini getiririz. Yine diğer buradaki yanında.
1: Şimdi bir de hemen bir önemli bir katkı sunuyor sevgili Bülent Greşke abimiz, diyor ki çok önemli diyor, bunu da söylememizi için yazmış galiba, diyor ki yani derneğe üye olanlar diyor, dernek diyor yapılan diyor üyelik aidatını Finanzant'ın kabul ettiği tipten bir dernek yapısı var bu derneğin diyor. Yani insanlar oraya, çoğu dernekte bunu yapamıyorsun ama evet, onu bir şipende makbuzuyla vergiden de düşebiliyorlar. Bu bir anlamda derneğe üye olacak kişiler için de.
0: Teşekkür ederim. Birincisi Bülent İreçke arkadaşım bizim derneğimizin kurucu başkanı. Benden önceki başkan sevgili Bülent de. Doğru söylüyor. Hatırlattığı için de özellikle teşekkür ederim. Evet, derneğimiz kamu yararına faaliyet gösteren Almanca Gemeinnützig dediğimiz dernek olma yetkisini almış bir dernek. Bize herhangi bir konuda işte bağışta bulunan, yardımda bulunan iş insanlarına bunun karşılığında bağış makbuzu sunabiliyoruz. Öyle evet. bir yetkimiz var. Evet. Bu da önemli, çok önemli.
1: Tabii yani. Ki, tabii evet, ki. Tabii de. Derneğe üye olacak özellikle Hamburg'da bulunan iş insanlarına yani destek sunsunlar ki hem onlar için bir avantajı var hem de derneğin yaptığı faaliyetlerde, bilmiyorum düşünüyor musunuz, yarın bir gün işte Türkiye'deki öğrencilere büyük destekler de sunulabilir ya da başka, demin ne dediniz işte Neşet Ertaş'ın kültürünü bir nesile, sonraki nesillere taşımak isteniyor ya, işte onun için orada bir yatırım yapmış oluruz. Peki, merhaba diyenler var. TikTok'tan da takip eden dostlarımız, çok teşekkür ederiz. Facebook'tan takip edenler var. Radyo Merhaba TV'den canlı yayınladığımız yayını sizlerle paylaşıyoruz. Aynı zamanda radyomerhaba.de üstünden de bizi dinliyorsunuz. Peki abi, eklemek istediğin neler var?
0: Şimdi tekrar teşekkür edeyim. Fakat özellikle sevgili vatandaşlarımıza buradan bir kere daha duyurmuş olayım. Çocuklara ücretsiz veriyoruz bileti. 6 ila zaten 6 yaşından küçük bir çocuğun da oraya gelmesi
1: tabii, sıkılır doğru. Sıkılır zaten. Sıkılır yani, tabii,
0: evet, tiyatro, aileyi de rahatsız evet. eder. Diğerlerine de rahatsızlık verebilir. 6 ile 14 yaş arasındaki çocuklardan bir kere ücret almıyoruz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Evet. Sadece ve sadece derneğe katkı olması babında çocuğun yanında gelen refakatçısı, annesi babası olabilir, amcası olabilir, komşu evet. olabilir. Abisi
1: yetişkin
0: olabilir.
1: Birisi
0: yetişkin
1: diye.
0: Birisi evet. onun bilet alması kafi olacak. Evet. Onun dışında hiçbir çocuktan ve engelli, özellikle engellilerden, engelli vatandaşlarımızdan, engelli çocuklardan kesinlikle para talep etmeyeceğiz. Bu gösteriye herkes katılabilir. Evet. Sonuç itibariyle bir çocuk tiyatrosu olabilir ama evet.
1: 6 yaşından itibaren
0: herkes buyursun gelsin.
1: 80-90 yaşında da olsa gelmesi bizi mutlu eder. Tabii.
0: Katar. Yani
1: tabii,
0: biz de tabii, mutlu oluruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok
1: peki.
0: teşekkür ederim.
1: Şimdi bunu söyledik. Onun dışında Himmet abiyle de bir görüşelim istersen kısa zamanda da ama tabii. Himmet abiyi başka yere götüreceğim ben. O çünkü stresli, hasta gerçi bugün, fazla yüklenmeyelim. Hasta yani. Evet. Ne diyor?
2: Suçlusu
1: niye olacak? Şimdi bu arada Yalçın diyor ki Şuayb Bey'e diyor selam söylüyorum diyor. Aleyküm selam. Demek ki seni görmedi. Seni o yüzden söylemiyor abi. Peki. Birazdan görüşürsünüz. Weltnatur iyi yayınlar dilerim demiş TikTok sayfasından. Çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi sevgili dostlar, dediğimiz gibi bu tiyatral etkinliğe gelmek isteyen herkese kapı açık. Bu arada iyi akşamlar. Konuklarımıza da iyi akşamlar demiş. Ahmet Boyraz'ı tanır mısınız abi? Saz çalan, böyle güzel, o da güzel saz çalan abilerimizden. Benim düğünümde de sazımı çalan evet. birisiydi o kendisi evet. sağ olsun. Bu arada yaşımız da ortaya çıkacak. Biliyorum canım, biliyorum. Evet. Peki Himmet Bey'e de selamlar dediler sonradan. Karşı taraftan bir selamı da aldık. Aleyküm selam. Peki abi, çok teşekkür ederim. En geç pazar günü orada görüşeceğiz. Sevgili dostlar, bilet almak isteyenlere ben birazdan sosyal medya hesabımızda yine paylaşacağız. Biletler elimizde. Ama buyur abi.
0: Adresi ve tarihi yeniden bir daha bir
1: ayın 17'sinde bu pazar günü efendim. Yaklaştı artık bu pazar günü. Saatini de söyleyelim. Saat 15'te başlıyor ama biz 2.30 gibi burada olalım. Ha bir de şeyi sorayım Şuayb abi. Stand olacak mı mesela? İnsanlar yemek içmek için kahve, çay, bunlar olacak mı yoksa direkt oyuna mı girilecek?
2: Kahve olabilir.
1: Evet.
0: Onu daha konuşmadık. Yani şöyle, ben şunu düşündüm aslında. Zaman çok kısıtlı. 45 dakikalık bir oyun. Onlar zaten orada öyle bir şey yapıyorlar salonda.
1: Evet. Veriliyor diyorsun. Peki yani içeceklerinizi yani. Alacağız.
0: Aynen.
1: En azından dostlarla bir araya geleceğiz. Dışarıda bir küçük sohbetimiz olacak. Kendi aramızda sonra da gireceğiz. Oyunu izleyip güzel bir pazar gününün ertesi güne hazırlığımızı yapacağız. Peki. Evet. Bir telefon çok... geliyor ama telefonu biz direkt alamıyoruz. Bakalım biz şuradan alalım. Şöyle yapalım. Bir telefon geliyor abi. Bir saniye. Ben seni alacağım da bir kısacık bekleyelim. Telefonla bir arayan var. Çünkü cevaplanamadı bu sefer de. İzin alamadı galiba telefondaki dinleyicimiz. Aramış. Ben yeni görüyorum. Evet, çalıyor. Çıkarsa konuşur. Çıkamazsa artık yapacak bir şey yok.
3: Ya kim çıkmadı? Ağaca bile çıkarım ya. Böyle şey olur mu ya?
1: Peki, hoş geldin abi.
3: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
3: Sevgili kardeşim Hümmet'e de aynı şekilde.
1: Eyvallah, sağ olasın.
3: Sevgilerimi yolluyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sevgili Hümmet, nasılsın?
1: Duymuyor seni, kulaklığı yok kulağında. Şuayb abi duyuyor şu anda seni. Hümmet abi çok hasta, birazdan göreceksiniz zaten. O yüzden onu ya daha az konuşturma.
3: Dün geldi, o gelince ben kapıyı açık bıraktım, mikrobu içeri girmesin diye. Çok hastaydım.
1: Hastalık mikrobu girmesin diye. Yani ben yanlış anlarlar abi. Türkçe biliyorsun, yok, lastik abi gibi bir dildir. Lütfen rica ederim. Yok. Sen yılların siyasetçisi olarak kullandığın kelimelere dikkat etmeni tavsiye ederim.
3: Yok tabii ben...
1: Şaka diyorum abi ya, nazımız geçtiği için ya.
3: Biliyorum.
1: Evet.
3: Hayır, bizim kardeşimiz dedim hasta. Evet. Türkiye'den getirmişsin. Neme gerek Türkiye'den ileri gelince... Hastalığı nerede kaptı, ne kaptı bilemeyiz.
1: Olabilir. Geçmiş olsun diyelim.
3: Kapıları açık bıraktık.
1: Ama pazar gününe öyle iyileşecek ki ben şimdi ona bir tane ilaç vereceğim. O ilacı içtiği zaman pazar günü böyle 20'lik asker gibi dikilecek yanımızda, merak etme.
3: Evet. Şahip kardeşime de sevgiler. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederim. Behçet abiciğim sağ ol, var ol.
1: Şimdi Behçet abi bilet aldı mı?
3: Geldi dün işte.
1: Bir dakika, öyle yok burada. Yok, hayır bir dakika. Bilet aldı mı bilet? Evet. Almadı mı? Cezası ne olsun söyleyin bana. Kaç bilet aldırayım?
0: Ya Behçet abinin zaten bu konularda duyarlılığını biliyoruz yani. Sen söyle, biz bir şey söylemeyelim.
1: 5 bilet alsın ya. Salon Algan adına 5 bilet. Uygun mudur? 15
3: uygundur.
1: Orada ya parası bu Behçet Algan abi, koskoca Galatasaray Hamburg Derneği onursal başkan.
3: Yurttaşlara. Ben her şeyden önce Behçet Algan diyeceğim. Ama bir şey söyleyeyim.
1: Söyle.
3: Şöyle yapın o zaman, o biletleri yurttaşlarımıza birer soru sorarak onlara benden hediye verin. Mesela benim yerel olduğumu bilirlerse
1: bilirler. Ya sen de hep kopya veriyorsun. Hayret bir şeysin. Nereli olduğumu. Hadırlı diyecekler. Allah Allah.
3: Hadırlı derlerse vereceğim zaten.
1: Tamam. Yani Behçet Algan nereli kopya veriyorum, Hadırlı. Peki 5 bilet yazdım sana Behçet abi. Böyle bir derneğe desteğini bekliyoruz. Tamam.
3: Tamam. Onların çalışmalarına başarılar diliyorum.
1: Sağ olasın. İyi akşamlar. Sağ olasın. Hoşçakalın.
3: Her türlü yapılan kültürel ve çocuklar için ki çalışmaya hep beraber el ele vermeliyiz.
1: Eyvallah, sağ olasın. Hoşça kal, iyi akşamlar, kolay gelsin.
3: İyi akşamlar diliyorum.
1: Şimdi Hasan Sarı da iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Evet abi, var mı başka senin eklemek
0: istediğin? Çok teşekkür ederim.
1: Hümmet abi, suyunu içtin, konuşabilecek enerjiyi topladın mı? Topladınsa gel.
4: Hadi gel.
1: Topladınsa gel. Türkiye'nin en stresli, dün burada konu olarak yapmıştık. Türkiye'deki en stresli insanlar, gençler, emekliler, muhalifler ve Fenerbahçelilermiş. Acaba diyorum ki stresten mi sen böyle hasta oldun? Gel abi, mikrofona gel. Himmet Keklikçi efendim. Demokratik Kültür Derneği. İkinci başkan mı diyelim yoksa başkan yardımcısı mı oluyor abi?
4: Fark
1: şu an fark etmez yani, bizim yani öyle bir şeyimiz yok diyorsun.
4: Yok.
1: Hümmet abi hoş geldin, geçmiş olsun.
4: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Her şey yolundadır inşallah.
4: Özür diliyorum. Ya Kazımcığım, Türkiye'deydim biliyorsun. Evet. Hava değişikliği çok kötü çarptı. Sıcaktan geldik burada tişörtle.
1: Yapar.
4: Üşüttük biraz
1: da. Ama iyi, bak şimdi mikrofon seni iyileştirecek. Buradan emin ol yani.
4: Teşekkür ederim. Sana güveniyorum.
1: Eyvallah. Şimdi abi biz Şuayb Başkan'ın aslında konuşulacak her şeyi konuştuk gördüğüm kadarıyla. Var mı eksiğimiz? Eksiğimiz varsa hemen tamamla ki.
4: Eksiğimiz aşağı yukarı yok. Şuayb Başkan'ım zaten toprağımı aşağı yukarı bütün her şeyi söyledi. Söylemez gereken. Ama her ne kadar biz bunu çocuk tiyatrosu desek de tabii ki büyüklere de yönelik. Türkiye'de daha önce oynanmış bir oyun. Berlin'de de oynanmış. Konuştuğumuz, seyreden bütün insanlarla çok olumlu dönüşler alıyoruz. Hmm. Onun için de biz şahsen biz kendimiz de seyretmedik oyunu ama seyreden insanlar çok olumlu konuşuyor.
1: Memnunlar.
4: İnsanların da biz de Demokrat Kültür Derneği olduğumuz için tiyatro tabii ki bizim bir kültürümüz. Bilhassa burada yaşayan Türk kökenli çocukların böyle bir tiyatroya erişmesini sağlıyoruz.
1: Evet.
4: Buyursunlar, herkes gelsin. Tabii ki çocuklar gelecek diye bir şey yok. Büyükler için de tiyatro her yaş için güzel bir olaydır.
1: Ama çocukları getirirsek en azından sanatsal bir aşı yapmış oluruz. Aynen. Ki kesinlikle. Çocuklara yani sanatı sevdirmek amaç. Yoksa pazar günü insanlar çocuklar, ama bir sanatsal bir olaya götürmek o çocuklara, yani neler çıkabilir bunun içinden?
4: Ya bizim düşüncelerimiz de farklılığımız.
1: Peki,
4: da bu
1: Şuayb abicim, senin çantanda 5 bilet rica edebilir miyim? Ben aklımdayken Hadırlı, Adana Hadırlı'dan Behçet Algan'dan gider parasını alırsınız. Ben biletleri cebime koyayım. Ne olur ne olmaz. Behçet abi caymaz son anda ama Himmet kardeşime selamlar diliyorum demiş. Behçet Hasan abi, Sarı'yı tanır mısın?
4: Tanırım. Çok
1: evet. Hasan Balıkesirlilerden tanırım. Güzel kardeşlerimizden tanırım. Bir tanesi. Hatta geçtiğimiz cumartesi günü çok güzel bir Balıkesir gecesi yaptılar. Behçet abi yoktu orada diyor. Behçet abi artık eskisi gibi etkinliklere desteğini sunuyor fakat biraz istirahat etmesi gerekiyor. Yaşlandı artık, kabul edelim yani.
4: Biz de her yere yetişemiyor. Biz de yoktuk. Evet. Belki gidemedik. Evet. Çünkü Türkiye'deydik.
1: Selamlarını gönderdi ama.
4: Şimdi şöyle de bir şey var. Kazımcığım şimdi mikrofon bende olmadığı için müdahale edemedim. Sevgili Behçet abim sağ olsun her tarafa zaten maddi manevi desteğini yapıyor. Dün ben Behçet abinin yanındaydım. Biliyorsun Behçet abi de Hamburg Galatasaray Derneği'ne çok yakın bir insan.
1: Abi kurucu başkan.
4: Kurucu başkan aynı zamanda. Çok da şu ara destek veriyor maddi manevi. Bunu ben biliyorum.
1: Geçen gün bir şey söyledim. Sözünü kestim. Yayında ben görmedim onu. Behçet abi gitmiş demiş ki Kazım sana laptop alacağım diye. Abi beni mahvettiler. Laptop geldi. Ya ne alakası diyorum. Behçet abi de gaz veriyor dinleyiciye. Tamam, bunu yapmaması lazım. Teşekkür ederim abi. Bize laptop hediye edecekmiş Behçet Algan. Bu adam çalışıyor, derneklere koşturuyor, bana laptop alıyor, size bilet alıyor, oraya buraya. Yani hakikaten kolay iş değil.
4: Ya şimdi keşke bütün esnaflık yapan arkadaşlarımız, dostlarımız, evet, Behçet abi gibi her
1: tabii
4: tarafa
1: canım,
4: duyarlı olsa
1: tabii
4: bu
1: canım, tabii,
4: ben Behçet abi aşağı yukarı tam 44 senedir tanıyorum. Evet. 44 senedir bütün insanlara Karınca bir türlü maddi manevi her türlü destek veriyor.
1: Sen doğdun doğalı tanıyorsun o zaman.
4: Öyle. Milattan önce doğduğuma göre doğrudur.
1: Yok. Peki sevgili Himmet abi.
4: Şunu söyleyecektim.
1: Söyle.
4: Galatasaray Derneği Başkanı sevgili Volkan kardeşim. Evet. Behçet abi de beraber çalışıyor. Yanında Hakan kardeşimle beraber.
1: Hakan güzel adam.
4: 10 tane bilet aldılar. Bunun 5 tanesini Behçet abi verdi zaten. Tekrardan 5 tane vermeyelim. Onu
1: o zaman tamam, o zaman yani, yok. Behçet abi vermiş bile.
4: 10 tane
1: bilet.
4: Ben Volkan'a
1: tamam,
4: bıraktım.
1: Tamam, şunları ben geriye iade edeceğim abi. Behçet abi almış bileti. Olmaz.
4: Onlar
1: çok yüklenmeye gerek yok. Zaten Galatasaray'ın şimdi şampiyonluk kutlamaları olacak.
4: Aynen.
1: Galatasaray kulübü gidecek. Hamburg Galatasaray Derneği adama yeterince yük olacak.
4: Galatasaray Derneği olarak aldılar.
1: Tamam, şimdi teşekkür ederiz. Behçet abi biletlerini geri teslim ettim. Sen zaten almışsın. Kusura bakma.
4: Zaten
1: eyvallah.
4: Volkan'da yani Volkan
1: eyvallah.
4: Başkan'da
1: onu
4: Hakan biliyor. Hakan
1: onu
4: biliyor.
1: Bilmiyordum.
4: Haberi
1: abi
4: var.
1: Evet.
4: Bu arada Hamburg Fenerbahçe Derneği sağ olsun desteğini verdi bilet olaraktan. Heh. Hamburg Beşiktaş, Kuzey Almanya mıydı?
1: Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Derneği benim derneğim.
4: Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Derneği sevgili Bülent kardeşim.
1: Evet. Destek sunduk.
4: Sevgili başkanımız Mehmet Özlü.
1: Eyvallah.
4: Musa Kaplan arkadaşımız zaten hem
1: tabii ana sponsorlardan bir tanesi.
4: Sevgili Hulusi kardeşimiz. Evet. Vekilimiz desteğini verdi maddi manevi. Zaten bunlar da çoğunu bu derneğin kurucuları.
1: Evet.
4: Sonradan bize teslim ettiler. Aynen. Sağ olsunlar. Yani hepsine tek tek teşekkür ediyorum.
1: Himmet abi.
4: Buyur.
1: Şuayb abi bir şey. Evet, danışmak yani yönetimdeler aslında bir anlamda. Şimdi biz konuyu değiştirelim. Bu tiyatroyu dolduracağız. Burada sorunumuz yok. Abi ne olacak bu Fenerbahçe'nin, Hamburg'un hali?
4: Abi halimi görüyorsun zaten.
1: Abi en son tamam ama şimdi sevgili Himmet abi en son ben simsiyah sakallar olan bir adamdım. Beni Schalke maçına götürdünüz. Hatırlıyor musun yoksa unuttun mu?
4: Çok iyi hatırlıyorum.
1: Abi ne kadar uzun bir zaman geçti. Ne zaman şampiyon olacağız? Mikrofona yakın konuş.
4: O yılları çok iyi hatırlıyorum. Kazımcığım biliyorsun aynı zamanda benim de Şuayb Başkanım'da bir Hamburg Fenerbahçe Derneği geçmişimiz var.
1: Evet.
4: Yani dernekçilikten gelen bir insanlarız. Evet. Yani ben daha önce Örnekli Spor'un başkanlığını da yaptım 2 dönem. Aynı zamanda Şuayb Başkanım Hamburg Atatürk Düşünce Derneği'nin başkan vekilliğini yaptı. Yani geçmişimizde de dernekçi olarak da bir başarılı yüksek enerjimiz var.
1: Bir şey sorabilir miyim?
4: Buyur.
1: Örnek Türk Spor dedin. Örnek Türk Spor devam ediyor mu abi?
4: Inter Hamburg olarak devam ediyor.
1: Inter Hamburg evet, olarak. Çünkü ne diye diyeceksin? Ben de Ordu'yuyum. Ama yani geçen gün bir şey duydum. Böyle bir muhabbet arasında dedim ki yani her ay düzenli bir para kesiyorlar biliyorsun hesabımızdan. Dediler ki o dernek, yo dedim öyle bir şey olamaz ki yani, kapanmış bir dernek değil dedim. Yani insanların devam ediyor yani. Örnek Türk Spor Inter Hamburg olarak mı devam ediyor?
4: Inter Hamburg'dan devam ediyor. Inter Hamburg olarak da zaten iki dönem ben başkanını yaptım. Şu anda sevgili arkadaşımız Mehmet Geyik başkanlığını yapıyor. Tabii bizim desteğimiz benim olsun, Şuayb Başkan olsun, Bülent olsun. Yani yönetimde de yine tanıdık arkadaşlar Musa Kaplan olsun. Maddi manevi desteğimiz gidiyor. Fakat spor şeyini, onu bir türlü saha problemi, şunları bunları çözemedik. Maalesef onu ileriye taşıyamadık. Yani tamamen de bunun hatası ya da suçu da Mehmet Geyik arkadaşım da değil yani, yönetimde değil. Evet. İnsanlar bazı şeylere duyarsız oluyor maalesef. Evet. Her şeyde herkes yapacak diye bir şey yok.
1: Aynen.
4: Arkadan gelenler yok maalesef. Evet.
1: Zor dernekçilik işi hakikaten çok
4: kolay değil.
1: Şimdi Behçet abi demin telefonla katıldığında dedi ya, evet, işte ben nereliyim diye onu sorun dedi. Abi bu artık Google çıktı ya. Google çıktı çıkalı bak hemen anında Behçet abiyi Google'lemişler, görüyor musun? Nereli olduğu hayat hikayesine kadar.
4: Adırlı.
1: 13 yaşında kuaförlüğe başlamış. 16 yaşında usta olmuştur. 1979 yılında Türkiye'deki siyasi çalkantılar nedeniyle Almanya'ya göç etmiştir. Aslen Adanalı olup Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı köyünde bölgeye destekleri ve ziyaretleri bilinmektedir diye hemen anında Google'den yazıp paylaşıyorlar bize. O zaman bileti kazanıyorlar tabii.
4: 80'den beri zaten Behçet abi Almanya'ya ilk geldiğinde fazla müşterisi yoktu bugünkü gibi.
1: Ünlülerin kuaförü diyebilirim. 80, ben Almanya'ya geldim, ünlülerin kuaförü dedim. Kim bu ya?
4: 1980'de ben ve Mustafa Başkan'la beraber bizim saçımızı bedava ederdi sağ olsun. Evet. O günden beri berberliği daha çok ilerletti.
1: Ya, siz de öğrendi. Behçet abi diyecek. Yani, ben şimdi sizi mahvedeceğim.
4: Bizde çok hakkı var yani.
1: Ama şimdi Türkiye'den gelen her ünlü bir dönem Behçet abinin dükkanına girmiş. Kesinlikle. Ben gördüm orada yani. Kesinlikle. Saçlarını ünlü, kesmiş ya. Yani. Siyasetçilerden tut, spor insanları, sanatçılar hepsi oraya gelmiş kişiler. Yani.
2: Biraz Behçet Bey'in bu toplumsal onaylara yaklaşıyor.
1: Tabii yani. Tabii o önemli. Tabii evet, Behçet abi sosyal konularda çok tabii kontakları çok iyi. Tabii. Bu arada Aydın Başak, merhaba sevgili Kazım kardeşlerim, iyi yayınlar, Himmet kardeşime de selam olsun saygılarımla demiş. Selamlar. Tanır mısın kendisini?
4: Tanırım.
1: Evet.
4: Beşiktaşlıdır.
1: Güzel bir Beşiktaşlıdır. Derneğimize gelir düzenli olarak. Evet. Sağ olsun.
4: Selam bizden olsun.
1: Abi bu şey nasıl olacak? Fenerbahçe'nin durumu. Vallahi. Mustafa abi yorulmadı mı?
4: Ya Mustafa abin ne kadar yorulsa şöyle bir şey var.
1: Bak. Seviyor ama başkanlığı.
4: Kendi sevdiği kadar insanlar da
1: seviyor tabii canım. Tabii canım ya, üyeler istemese adam niye dursun ki? Şimdi, siz beni istemiyorsunuz durmam der. Kaç yıl oldu Mustafa abi?
4: Sevgili Kazım bak.
1: Siz bizim radyoya ilk geldiğinizde bir dönem sevgili dostlar, ben o zaman dediğim gibi simsiyah sakallarım vardı. Geçmiş olsun Ali Şen gelmişti. Pamukkale restoranının sahibi o zamanki başkandı. Sonra Mustafa abi oldu.
4: 2001 senesinde Mustafa başkan, ben 11 arkadaşla derneği kurduk.
1: Evet.
4: 2001'de. 2001'de kurduk. Bu sene 25. yılı kutlanacak zaten. Öyle bir kutlama var. Aynı dönem tabii Galatasaray Derneği de 2001'de kurdu. 2001'den beri devamlı dernek yeri olan, çatısı olan tek dernek biziz.
1: Evet, doğru söylüyorsun.
4: Tek dernek biziz.
1: Doğru söylüyorsun.
4: Galatasaray Derneği daha Volkan Başkan'ın döneminde yaptı, güzel
1: bir dernek yaptı. Yani ama belli bir süre TGH çatısı altında faaliyet
4: yani yürüttü. Özellikle olaraktan, kendine ait olaraktan en fazla biz hiç derneksiz yerimiz kalmadık.
1: Biliyorum. Devamlı Horstenstrasse'deydi ben kesinlikle sizi tanıdığımda. Kesinlikle. Ondan sonra şeye geldiniz.
4: Ya birkaç yer değiştirdik ama
1: hep dernek çatısı var, altında
4: devamlı vardı yani, şey olaraktan. Şu anda zaten şöyle söyleyeyim. Galatasaray Derneği de çok iyi bir başarılı. Beşiktaş Kuzey Almanya'da çok başarılı. Trabzon da öyle ama Fenerbahçe Hamburg Derneği üye sayısı olaraktan Hamburg'da bunu artık mutavazlık yapmayacağım. En güzel çalışan kurumsal olaraktan artık yerleşmiş
1: bir dernek. Bir de galiba
4: üyesi olan.
1: En fazla üyesi olan 400'ün üstünde diyorlar, doğru mu? 400'ün
4: üzerinde, 500'ün de hatta üzerinde bunu düzenli ödeyen kişiler.
1: Tabii ki. Ödeyen kişiler. Bu kolay bir şey değil abi. Tabii ki.
4: Yani bu tabii derneği biraz şöyle de oldu. Ali Koç başkandan sonra bütün başkanlar zaten Fenerbahçe Hamburg Derneği'ne, derneklere çok kapılarını sonuna kadar açtı. Ve aynı zamanda bilet olaylarını kolaylaştıklar için gençlerin o Fenerbahçe sevgisi İstanbul'a daha çabuk ulaşma, o bilete ulaşma derneği tabii biraz daha kurumsallaştırdı.
1: Ama sevgili Murat Yıldırım geçen gün oğlunu da bir kaza geçirmiş. Evet, geçmiş olsun diyelim. Murat ve sen derbi maçlara gitmeyin abi ya. Diyeceksin canlı yayında beni sıkıştırma diyeceksin ama
4: hayır, biz
1: ya bir sohbet ediyoruz sevgili dostlar, farz edin ki evimizdeyiz birlikte sohbet pardon ediyoruz üzere. Himmet abi benim çocukluğumu bilir yani. Şimdi mesela ama uzun bir süreden sonra Fenerbahçe şampiyonluk, biraz spor konuşalım mı seninle?
4: Konuş abi.
1: Bence siz bu sene Galatasaray'a hediye ettiniz şampiyonluğu.
4: Ya şöyle
1: benim spor görüşüme abi, Galatasaray dedi ki o işte Osimhen'in falan sakatlandığında al dediler, siz şampiyon olabilirsiniz. Siz olur olmaz yerde puanlar kaybettiniz.
4: Ya Kazım, bu sene bizler de çok şeyler atlattık Fenerbahçe kulübü olaraktan. Önce başkan değişti, seçim oldu.
1: Evet.
4: Onun arkasına antrenör değişti. Futbolcudan biri gitti, biri geldi. Başka bir başkan geldi. Bunlar tabii ki olumsuz. Ona rağmen
1: golcüsüz götürdünüz son dönemi.
4: Ona rağmen yani baktı, aldığımız puanlara bakıp ikinci olmak da başarı. Ama tabii ki şimdi bazı Galatasaraylılar buradan bana kızabilir. Ama devletin, bakanının amigoluk yaptığı bir yerde.
1: Orada yanlış yaptı. Onu kabul ediyorum. Orada yani Galatasaray'ımız tabii ki buyur konuşalım. Tabii ki buyur. Buyur.
4: Yani devletin, bakanının bir takımın amigoluk yaptığı yerde
1: yanlıştı.
4: Yani devletin bakanı, senin de bakanın, benim
1: tabii
4: de bakanım olması
1: lazım. Tabii ki canım. Tabii
4: yani
1: ki.
4: Şey diyorsan yani kalkıp bir de bütün herkes bilir ki Mehmet Ağar kimdir Türkiye'de? Derin devlettir. Mehmet Ağar. Mehmet Ağar bazı önemli maçlarda, Galatasaray maçlarına neden gelir? Neden gövde gösterisi yapar?
1: Bilmem.
4: Ha, bizde de hatayı biz kendimizde de arıyoruz. Kendimizde de, ben bir Fenerbahçe kendimizde de arıyorum. Ama bazı yetkinlikler de var. Yani bir şeyler, Türkiye'de bir yapı diyorsak o yapı var kardeşim. İnsanlar kabul etsin etmesin.
1: Ama Himmet abi yapı diyoruz.
4: Ben mesela Galatasaray futbolcularını beğenen bir insanım. Bir Osimhen'i beğeniyorum.
1: Evet.
4: Ama bir
1: ben de beğeniyorum.
4: Bir Osimhen'in ama sanki bir
1: ama çok toleranslı bir bakan gibi abi, çok toleranslı
4: bir,
1: davranıyorlar.
4: Bir bakan İyi gibi futbolcu. Yani sanki dokunulmazlığı var gibi.
1: Evet.
4: Adam 34 maçta kırmızı kart yemeden gitmesi, yani
1: bu yaptığı kadar hareketlere hoş bakarak hoş doğru söylüyor.
4: Futbol oynasa, futbolu zaten ben seviyorum. Yani o düzeyde bir insanı ben taraftar olarak bir seyirci olsa seyretmek isterim.
1: Tabii ki.
4: Fakat hiç kimsenin bu kadar ayrıcalığı olmayacak. Böyle isim veren bir terör olsun, bir şey olsun. Ha, bizim topçumuzla olsa aynı şekilde olması lazım.
1: Peki şimdi şey var, bir sesli kayıt var, dinleyelim. Murat Çomart'tan gelmiş, hiç dinlemeden yayına veriyor.
5: Kazım abi, Emmet arkadaşa katılıyorum. Ben Ankara'dayken voleybol maçını izlemek için Hamburg'daki Hasan arkadaşı arayıp bilet aldırdım. Ben Ankara'da bilet alamadım. Ama Hasan arkadaşın üzerinden, Fenerbahçe Hamburg Derneği üzerinden bilet aldım ve maça girdim. Yani Fenerbahçe böyle kurumsal bir çalışma yapıyor. Kendilerini tebrik ederim. Bir bilgi olsun diye söyledim sadece. İyi günler, kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz. Bak işte görüyor musun? Türkiye'de bileti bulamıyor ama Hamburg Fenerbahçeliler. Ama sizin kongreyeniz de çok değil mi?
4: Ya şimdi bak, biraz önce konuştum. Mustafa Başkan benim... aynı Behçet abi gibi 44 senelik benim çocukluk arkadaşım.
1: Evet,
4: yani derneği dediğim gibi beraber kurduk. Şimdi bir sürü dernek var Hamburg'da. Bunun başında çok paralı insanlar da var. Mustafa dengeyi çok iyi sağlıyor.
1: Evet.
4: Çok iyi sağlıyor. Ekip yapmasını çok iyi biliyor. Şimdi bir tek Mustafa'yla ya da bir Himmet'le, bir Şuayb Başkan'la
1: tabii,
4: bir dernekte yönetim olmaz.
1: Tabii.
4: Ekibi çok iyi kurduğun zaman kurumsallaşıyorsun. Zaten bizim Hamburg Fenerbahçe Derneği'nin herkes görevini biliyor. Herkes birbirine saygılı. Ve de çok başarı buradan geliyor. Yani herkes... Mustafa bazı insanlar diyor ya neden bu yıllarca yapıyor falan. Ya dengeyi çok iyi sağlayabilen bir insan. O düzeni, kişinin orada olması çok önemli.
1: Evet.
4: Yani bazen dernekler kişiler üzerinden gider. Bu çok önemli. Memnun muyuz? Ben de memnunum. Arkadaşlarım da memnun. Şuayb kardeşim de memnun. Yönetimdeki insan, üyeler de memnun. Hatta biz zorluyoruz. Bazen diyorlar ya Himmet sen niye başkan olmasın falan diye. Hatta bilhassa ben zorluyorum. Bir sene daha kaldı, iki sene kaldı. Şuayb
1: şampiyon olacağı kadar kalacak diyorsun ya.
4: Valla Galatasaraylı arkadaşlar da artık bir şey ayıp bir şey. Bıraksınlar da bir iki kere de biz şampiyon olalım.
1: Himmet abi, yalnız siz bir şampiyon olursanız Hamburg'da öyle bir gece yaparsınız ki. Bak vallahi de billahi. Bak sen buradasın diye söylemiyorum arkadaşlar. Diyorum ki Hamburg Hamburg olalı, böyle bir şampiyonluk kutlaması olmadı dedirttirirler diyorum.
4: Yazım
1: çünkü kardeşim, yılların bir birikimi var. Taraftar bizim Murat Yıldırım'ın oğlu şampiyonluğu bilmiyor abi. Askere göndereceğiz önümüzdeki sene çocuğu.
4: Biz bak Hamburg Fenerbahçeliler Derneği, ben kendim de mesela enerjisi yüksek bir iddialı bir insandır her zaman. Evet. Hamburg Fenerbahçeliler Derneği şampiyon olmadan da bu geceleri yapmıştır. Evet. Bunun örnekleri bize evet, bunu söylemiz gibi bu son 25. Ha bu 25. yılda da çok büyük bir olaya hazırlanık var. Daha fazlasını da söylemeyeyim yani.
1: Evet.
4: Öyle de şey var. Yani bizdeki de şöyle bir sevgi. Bak ben aşağı yukarı 59-60 yaşındayım. Ben kendimi bildim bileli Fenerbahçeliyim.
1: Evet.
4: Bizdeki şampiyonluk ya da kupalar gerçekten değil. Ben o renge aşığım. O armaya aşığım. Heh. Anladın mı? Geç samimi söylüyorum.
1: Benim Beşiktaşlı ben, olduğum gibi.
4: O senin Beşiktaşlı olduğun. Bundan normal. Ben yani takım bugün
1: kötü
4: başarılı olmuş bu sene.
1: Ama kupa aslına almış, bak Himmet abi, Fenerbahçe aslında başarılı da Türk spor medyasında futboldan başka bir şey konuşulmuyor. Fenerbahçe başka alanlarda, basketbolda çok başarılı. Diğer tabii ama insanlar bunu biz futbola endeksli bir toplumuz. Futbolda başarılıysak her yerde başarılı görünüyor.
4: Ya, lokomotif mesela, lokomotif futbol tabii ki ondan öyle gözüküyor. Ama Türkiye'de maalesef tabii sırf bazen bunu söylemek istemiyorum ya, sahada bitmiyor bazı şeyler. Yani bir tek futbolda da değil. Yani Türkiye biz çok
1: abi siyasete şey fazla girmek istemiyorum ama siyasi durumları görüyorsun ülkemizde. Ya mesela bakıyorsun insanlara, işte biz seçiyoruz, tamam mı? Birini seçiyorsun şu evet, partiden. O kişiyi seçmiyorlar aslında. O partide diye seçiyorlar. Ondan sonra bir bakıyorsun 3 gün sonra o kişi başka bir partiye geçiyor. Yani bunların aslında Türkiye'de vekilinden tut da belediye başkanına kadar nereden seçildiyse görev süresi bitinceye kadar orada kalması lazım.
4: Ya çok
1: Türkiye'de iş artık fırıldaklığa döndü. Sıkışan bir yerden bir yere geçiyor. O partiden bu partiye zıplıyorlar devamlı ya. Yani.
4: Öyle bir olayı ben de dediğin gibi hiçbir şey
1: mikrofona yakın konuş.
4: Kabul etmiyorum. Ya bu terbiyesiz, ahlaksızlık. Şimdi evet, şöyle bir şey, hangi partiden olursan ol doğru söylüyorsun ki. Ya insanlar seni seçtiyse o partiye oy vermişler.
1: Tabii
4: değil
1: canım.
4: Alıp da bütün insanların düşüncesini, oyunu sen başka yere götüremezsin. Sen kendin gidebilirsin. O
1: bağımsız olabilirsin.
4: İki senelik seçilmişsindir.
1: Evet.
4: İki seneyi doldurursun. O istediğin partiye git, ondan sonra aday olabilirsin. Ama insanların A partisi, B partisi ne olursa olsun. Buradan seçilip de bütün onların haklarını alıp götürmek, bu çok büyük ahlaksızlık. Sanırım böyle bir şey bir tek bizim Türkiye'mizde var ya.
1: Türkiye'de
4: hoş bir şey olay değil.
1: Ben başka bir ülkede duymadım bu kadar.
4: Ben yani de duymadım. Hoş
1: hangi
4: bir şey
1: siyasi
4: değil
1: partiden olursa olsun.
4: Kesinlikle.
1: Acaba şeyi düşünüyorum Mehmet abi. Acaba mesela bir partide seçiyorsun, A partisine seçiyorsun, B partisine geçtiği zaman o insanlar vatandaşların yüzüne nasıl bakıyorlar abi? Yoksa siyaset böyle bir şey mi?
4: Vallahi şimdi derler ya siyaset kimse bakmasın. Siyasilerin çoğu her daldan dala oynayabilen insanlardan kaynaklı. Ama şu insan, arkadaş senin bir açığın varsa ya da eşiğin bir açığı varsa böyle sorumluluk alacağın bir işe girmemen lazım.
1: Girmeyeceksin tabii.
4: Girmeyeceksin
1: canım. Toplumu temsil
4: ya da
1: ediyorsun.
4: Bir şeyler varsa dik duracaksın. Bu kadar gençler var içeride olan, hapishanede olan belediye başkanı falan. Onlar bedel ödüyorsa o zaman sen de korkmayacaksın. Sen de bedel ödeyeceksin.
1: Şeyi söyleyeyim,
4: ya da konuşalım bu işe. Madem korkuyorsun bedel ödeyemeyecek şey desin.
1: Girme.
4: Bazı şeyler tatlı. O zaman bu işe girmeyeceksin.
1: Mesela,
4: yanlış yapmayacaksın.
1: Mesela geçtiğimiz gün Afyon belediye başkanı değil mi?
4: Evet.
1: Onun Twitter'da bir videosunu.
4: Burcu Hanım. Evet. Burcu Hanım.
1: Evet. Abi Twitter'da bir videolarını paylaştılar. Dedim ki yani ben işte Türkiye'deki siyasetin hiçbirini desteklemiyorum ama şimdi mesela AK Parti'ye geçmiş, AK Parti'nin seçmeni olsam almayın bunu derim ya. Daha önce bu bize hakaret etti, bunları söyledi derim ya da bunu söyledi. İnsanlar gelene şak şak şak, bizim toplum acayip bir şey olmuş.
4: Ya şimdi şöyle bir şey var, şimdi siyasiler bilhassa ben tamam Erdoğancı değilim ama Erdoğan çok akıllı bir lider. Bazı insanlar çok iyi ikna etme gücü var.
1: Evet.
4: Şimdi Erdoğan da aptal değil, öyle bir siyasetçi oradan dönüp de bu yana geliyorsa ona ne kadar güvenecektir? Bence ne kadar girmeyecektir. Ne kadar ciddiye alır ya da ne kadar adam yerine koyar.
1: Ya mesela onu bir dahaki dönemde belediye başkanı adayı gösterir mi?
4: Kesinlikle göstermez. Hiçbir yerde böyle insanlar toplumda hiçbir zaman yer bulamaz, kaybolur gider insanlar.
1: Abi biz spordan niye buraya geldik ya? Ya sen, beni aldın getirdin buralara.
4: Sen gazı bize buraya
1: ya verdin. Hayır ne gazı verdim? Zaten yayın bitti. Süremiz bitti. Gazım. Var mı abi söylemek istediğin
4: soru? Hastayım, bana bir hap ver.
1: Tamam, birazdan vereceğim abi. Evet, birazdan seni iyileştirecek.
4: Bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii ki abi, her şeyi söyleyebilirsin.
4: Hem Türkiye'de hem de Almanya'daki dostlarımıza söylüyoruz. Galatasaray'a dostlarımıza. Arkadaş 4 senedir nedir arka arkaya şampiyon? Bırakın da ya biz
1: ama ne yapsın?
4: Bak şimdi, biz olalım arkadaş.
1: Hayır, ben burada Galatasaraylı kardeşlerimi tebrik ederim. Hatta geçen bizim derneğimizi ziyarete gelmişti Volkan Başkan. Kazım abi dedi, yoruldum dedi. Her sene şampiyonluk kutlaması hazırlamaktan ben de yoruldum. Biraz da siz oldun dedi yani. Belki biraz şaka niyetine söyledi ama hakikaten belli bunun kolay bir şey değil abi.
4: Beni en çok kızdıran şeyden de yani sıkıntıya sokan da kendi ailemde. Abim hasta Galatasaray. Yeğenlerimin hepsi Galatasaraylı. Onlar bile artık ya diyorum siz bari üzerime gelmeyin. Selam olsun burada.
1: Galatasaray şampiyonluk nasıl kutlanır? Biz Hamburg'daki Fenerbahçelilerden bir görsün nasıl kutlanır. Yeter ki Fenerbahçe bir şampiyon olsun ama olamaz. Bu bazı unsurlar olduğu müddetçe diyorum demiş. Hasan Sarı yazmış. Ya bu kadar daha siz sezon bir yeni bitti. Durun bir.
4: Hasan da iyi Fenerlidir.
1: Ya bilmiyordum onu
4: Hasan,
1: söyle.
4: Hasan da iyi Fenerlidir.
1: Peki. Ya o sene bu sene diyelim.
4: Yok ama onu da. Ali Koç öyle dedi o sene bu sene.
1: Vallahi yediniz adamı da yediniz.
4: Artık kanmıyoruz abi.
1: Vallahi.
4: Kanmıyoruz.
1: Ama peki iyi bir kim başkan olur abi? Şimdi Aziz Başkan var. Aziz Başkan'ı ben seviyorum. Niçin diyeceksin? Adam benim gibi güvercin hastası birisi. Tamam mı?
4: Sana verelim o
1: zaman. Dün Twitter'da gördüm. Aziz Başkan bir toplantıda çıkıyor. Kutunun içinde güvercinleri var. Birisi ya, güvercin. Ya. Tabii. Güvercin getirmişler 3-4 kutu. Aziz Başkan güvercinleriyle ayrılıyor diye paylaşım yapmışlar. Yani çok şey bir adam yani. Hayvan sever bir kişi Aziz Yıldırım. Büyük de böyle. Türkiye'nin en ünlü güvercinlerini besleyen bir kişi. Siz bilmezsiniz o ünlü, ben biliyorum ama.
4: Ya şöyle söyleyeyim ama Kazım, bak şu an Fenerbahçe'de iki tane başkan adayı var. Birisi Hakan Safi, aynı zamanda geçen dönem Ali Koç'un yönetimindeydi. Evet. Bir de yıllardır başkanımız Aziz Yıldırım. Ben bu işin biraz daha içinde olan birisi olaraktan kendi fikrimi söyleyeyim. Tamamen.
1: Kongre üyesisin sonuçta.
4: Ben aşağı yukarı 12-13 senedir kongre üyesiyim. Evet. Uzun yıllar oldu ama çok da uzun olmadı. Aynı zamanda Şuayb Başkanım da kongre üyesi. Hamburg'da da aşağı yukarı 80-90 tane kongre üyesi var Hamburg'da.
1: Maşallah. Bayağı iyi.
4: Tabii bu işler kolay değil. Yani tamamen tabii. Maddiyete bağlı, Fenerbahçelik aidatına bağlı, sevgiye bağlı olan bir şey. Aziz Başkan tekrardan aday oldu. Şimdi içinde olan birisi olaraktan şu bu çok daha bazı
1: biraz parçalanma olacak.
4: Biraz yani WhatsApp grupları da var. Türkiye'den bizleri yönlenen WhatsApp grupları falan, oradan da çok bilgi aldığımız yerlerden de Aziz Başkan şimdi tamamen birlik beraberlik çağrısı yapıyor. Güzel, hoş. Fakat 7 senedir günahıyla sevabıyla Ali Koç Başkan'a hiçbir şekilde destek vermedi kendisi.
1: Evet. Bence
4: bugün biz de diyoruz
1: ki yanlıştı bence.
4: Ya aynen. Bugün biz de diyoruz sevgili Aziz Başkan, zamanında o zaman Ali Koç her şeyle uğraşırken neden destek vermedin? Neden şimdi kalkıp bir senede neyi değiştirebilirsin? Bir de Hakan Safi başarılı bir iş veren. Ya bazı gençlerin önünü açın arkadaş.
1: Evet. Yani hep böyle fosil adamlar gitsin, yaşlılar gitsin.
4: Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un etrafında dolanmaması lazım.
1: Evet. Adnan Menderes çömleği tanır mısın abi?
4: Tanırım kendisi.
1: Stockholm'da.
4: Stockholm İsveç'te, Mustafa evet. Kardeşimin abisi.
1: Ha, o da selam söylüyor.
4: Benden bize de selam olsun.
1: Peki. Ondan sonra Barlas Oran diye iyi yayınlar abiler demişler. Teşekkür ederiz Barlas kardeşimize. Biz Beşiktaşlı kardeşlerimiz her renk ve takıma ne demiş? Saygılıyız. Spor severleri başka bir takımları da bekliyoruz derneğimize demiş Aydın abimiz. Çok teşekkür ederiz.
4: Geliyoruz zaten alabiliriz.
1: Evet. Şimdi sevgili dostlar, saatler tam 18 oldu ve artık yayının sonuna geldik abi. Ne çabuk geçti. Senin şarkını bile çalamadık daha. Canlısınız. Ama bitirişte onunla bitireceğim.
4: Teşekkür ederiz.
1: Tamam. Var mı bir isteğiniz abicim?
4: Bir isteğiniz, çok teşekkür ederim.
1: Şuayb abi, canım. Var mı duyurmak senin son olarak?
4: Pazara gelelim.
2: Madem Fenerbahçe Fenerbahçe'den gidiyoruz. Fenerbahçe Final evet. Four'a gidiyor bu sene.
1: Evet. Ayın tebrik ederim. Ayın 22'sinde.
2: Cuma akşamı Olympiakos'la.
1: Evet.
2: Yarı final maçı var.
1: Çok güzel. İnşallah kazansın. Tavsiye ederim. İnşallah. Güzel. Abi basketboldaki heyecan futbolda zerre yok. Bak ben İzmir'de Karşıyaka taraftarı bir kişiyimdir. Karşıyaka basketbolda çok severler muhit olarak. Geçtiğimiz gün basketbol öyle bir oyun ki salise kalınca atılan sayıyla ligde kaldı. Kesinlikle. Çok öyle bir müthiş bir zevkti. Burada mesela Hamburg'da Beşiktaş Hamburg takımıyla basketbol oyununda oradaydık. Kızımla gitmiştik. Baba dedi bu nasıl bir heyecandır ya dedi.
4: Kardeşim daha fazla baskete daha çok şeydi hobisi vardı. Fenerbahçe'de evet. Ne olur bütün, ben, bütün şeyleri biliyor. Ben bazen evet. Kuralları bilmiyorum soruyoruz evet, bunu.
1: Tabii ben mesela şey okul takımında oynadım 3 sene. Yani basketboldaki heyecan hiçbir spor dalında yok. Saniyenin önemi var. Zevkli bir oyun. Tabii ki futbol da zevkli bir oyun. Biz toplum olarak futbol sever bir toplumuz ama basketbolu da.
4: Seni bir Avrupa basket şeyine götürelim.
1: Artık yani.
2: Bir oyun 10 dakika sürebiliyor.
1: Bizde de 65 tane kongre ve divan üyesi var demiş Bülent İreşik abimiz. Hemen oradan. Bülent abi ama keşke.
4: Bülent doğru söylüyor. Evet. İlk kongre üyesi Beşiktaş olaraktan Hamburg'da Bülent'tir.
1: Beni de Bülent evet. abi kongre üyesi yani ilk, yaptı.
4: Birinci kendisi yapan Bülent iyi bir Beşiktaşlı. Gerçekten sağlam bir Beşiktaşlıdır.
1: Sağ olsun. Benim yani benim hatta kongre üyesi olmamdaki tek sebep Bülent Reşka abidir. Çok güzel
4: bir şey.
1: Yani.
4: Maalesef Galatasaraylı arkadaşlara işte öyle bir şey var. Kontenjan sağlamıyorlar. Onlar bildiğim kadarıyla Hamburg'da bir ya da iki tane Galatasaray kongre üyesi var.
1: Aa, başka onu yok. Bilmiyordum bak.
4: Aynen. Evet. Yok Beşiktaş'ta var, Fener'de var.
1: Evet.
4: Beşiktaşlı iyi Beşiktaşlı olan kongre üyesi arkadaşlarımız var tabii. Bunlardan en başına gelen Bülent tabii.
1: Barlas diyor ki Himmet abi İstanbul'a gelince haber ver seçim zamanı uygun olursa görüşelim diyor.
4: Kesinlikle
1: Barlas. Tanıyor musun?
4: Tanıyorum. Barlas'ı da çok önemli. İyi bir Fenerbahçeli, iyi bir iş veren genç bir arkadaşımız. Peki. Sen de tanıyorsun. Gelince müsaade olursa görüşeceğiz inşallah.
1: Peki sevgili dostlar bu akşam da yayını burada bitiriyoruz. Konuklarımıza teşekkür ederiz. Himmet abi bir kere daha bunlara teşekkür etmek istiyorsan ediyorsun.
4: Ben tekrardan pazara kısa dönmek istiyorum tiyatromuza. Bütün tiyatro severleri yaş grubu fark etmezsizin büyük küçük 7'den 70'i herkese bekliyoruz. Aynı zamanda tekrardan bütün sponsorlarımıza verdikleri desteklerden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Evet. Sana da ayrıca teşekkür ederim kardeşim.
1: Abi, her zaman. Bu arada bu yayının sizlere ulaşmasını sağlayan Halis Baş ve Halis Başbuğ ve Nermin Başbuğ çok teşekkür ederiz. Five Pro'ka hasar tespit uzmanı Bülent ve Mehmet Akpınar, Roze Gül Mobilya çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlar yayınımızı burada bitirdik. Artık Himmet abinin bir özel istek türküsü vardı. Onunla gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde FM 96 TDR Radyo'da sizlerle birlikte olacağız. Yarın akşam üzeri sohbet programımız olmayacak çünkü Almanya'da Babalar Günü olarak kutluyoruz. Bütün babaların Babalar Günü'nü şimdiden kutluyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.

0: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Radyo Merhaba. Reklamlar son.

geçebilir. Ama sen bir türlü geçmedin.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Radyo Merhaba. Reklamlar son.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Radyo merhaba, reklamlar sonra.

0: bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar.
0: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını, bir kilo rakıya gömsen de akşamları,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: ve bizimle bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi. Ne var?

0: Yaslan ve hay.
1: Radyo merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Kuzey Almanya

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Radyo merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar.
0: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.